Erirdi yüreğin bir bakışımla, tutup bir kalemde sildin mi beni? Kaçayım diyorum alıp başımı, kimseler görmesin gözyaşlarımı. Ne yapayım sensiz yarınlarım, vefasız sevgilim, hayırsız sevgilim, zalim sevgilim. Yaktın mı beni? Yaktın mı beni?

derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim. Öleceğim senin için. İbadetim senin için. Dualarım senin için.

0: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim. Mersin Efendim.
1: Çok yalnızım, sensiz darmadağınım. Zor geliyor yaşamak, zor.

0: tercih ederim. Ben seninle gözlerimi açtım. Seninle sevmeyi, seninle yaşamayı, seninle gülmeyi öğrendim. Yürüdüğümüz o yolları, buluştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır.
1: Ölüm ayırır.
2: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

de sana. Üçüncüsü olmaz bilmen gerek. Bildiğim tek bir şey var. Yalnız seni sevdim. Yalnız seni seviyorum.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

olsa sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine kötü şansa demir atmış gönül teknem. Deli gibi sevdim oysa sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine kötü

açtım kucak, sevgimizi kıskanacak.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık mutluluk.

her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Getiremedik.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Reşat Çemi.

Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dım adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhamet.

Rahmetliyiz ya. Aldı konu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner. Şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pırpır ederken canlanıp

0: Zaman.
1: Mersin efendim.
2: 104.6.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

0: des champions. Les mangas des champions.
1: Ah ah ah eh eh le roi. Eh eh il y a des champions. Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş hava su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga ben. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yere tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek, işte ne bileyim, dükkan açılacak. Yani...

Ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için yağmur yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200.

programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: sana. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim, sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Bayram. Kal desen de git desen de başım üstü yaradılana kurban. Ya eğer ki programa yeni tesadüf edenlerdensiniz, yani şöyle bir radyoyu açalım bakalım radyoda neler var falan diye tesadüfen açtıysanız eğer ki radyoyu, yani tesadüfen bu sesi duyduysanız, bugün enteresan bir güne başlangıç olmuştur sizin için. Öyle tahmin ediyorum. Yani diğer güne başladığınız şekilde değil, diğerlerinden çok farklı bir şekilde güne başlamışsınızdır. Belki de böyle ne oluyor falan olmuşsunuz. Hani böyle bünyeye böyle alışmayınca bünyede sırıtabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Her zaman bir dost Tolga dünyası. İyi. Ama henüz yeni keşfediyorsanız, daha önce keşfetmediyseniz böyle bir abondan olabilirsiniz yani. Böyle bünyeye bir geri döndürebilir. Ya bünye şey diyebilir şu anda mesela. Ne oluyor lan? Ne diyor bu lan? Ama öncelerden böyle ufaktan bir tanıyorsanız, yani bağışıklığınız varsa diyebilirim. Yani bağışıklık sisteminiz kuvvetliyse diyebilirim bunun için. Yani böyle bağışıklıkla ilgili durumlarınızı tamamladıysanız belki o anda şey olabilir yani biraz. Tamam ya, bizim Tolga mı ya falan yok. Ama ömrünüzde ilk defa duyduysanız, hele ki biraz daha böyle elitist, biraz daha böyle günün ama imza falan tarzı biriyseniz şey olabilir yani hakikaten. Böyle ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne diyor bu? Ne konuşuyor sabah sabah falan gibi. Tabii. Özellikle böyle ağır abi bir misyonunuz varsa, hani böyle omuzunu, sağ omuzunu böyle indirip de sol omuzunu kaldırıp tabii ya. Hani böyle bir misyon edindiyseniz, hani mahalle abisi kafası böyle. Anlatabiliyor muyum? Buralar bizden sorulur birader. Tek kime baktın? Sen ne bakayım bana bir yerim. Ya öyle bir şeyiniz varsa, ne diyor lan bu sabah sabah? Ne biçim konuşuyor lan bu? Gençlik mi lan bu diye böyle ağız yapıyorsanız da bünyede durmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle, yani programın size bir şey vermesi için sizin teslim olmanız gerekiyor. Yani bütün böyle vasıflardan, az önce bahsettiğim şeylerden sıyrılmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani sabah sabah uyanamıyorsunuz, uykunuzu alamamışsınız, afyon patlamamış. Ve bunun için de sizi uyandırmaya, kendinize getirmeye, afyon patlattırmaya niyetli bir adam var karşınızda. Bunu millet menfaatine yapıyor, kamu hizmeti yapıyor. Anlatabiliyor muyum ya? Kamu personeli olmamasına rağmen size hizmet ediyor. Yani karşılığında bedel ödemeden bir adamı dinliyorsunuz. Umuyoruz ki gününüz güzelleşiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşünün. Buradaki tek amaç sizin güne neşeli başlamanız, enerjik başlamanız. Buradaki tek amaç sizin moralinizi yüksek tutmanız. Yani varsa böyle üzerinizdeki gerginliği almak. Daha birçok şey sayabilirim. Anlatabiliyor muyum? Ve bunları sizden hiçbir ücret talep etmeden yapıyorum. Tamamen kamu hizmeti. Amme hizmeti derler eskiden. Amme hizmeti. Tabii canım. Ya, benim tabii ki amacım sizin ne güzel zaman geçtik ama tek amacım bu değil. Daha kutsal, daha ulvi amaçlarım da var. Kendi adıma. Kendi çıkarlarım doğrultusunda.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Mesela sırf siz bunu duyun, dinleyin diye ben bundan para kazanıyorum. Öyle böyle. Affedemem sana çok sabrı. Tabii canım. Tabii canım. Ama tercih yapmak zorunda kalırsam, yani sponsorluk, sponsorsuz bir Tolga dünyası mı? Dinleyicisiz bir Tolga dünyası mı? Şimdi dinleyicisiz bir Tolga dünyası olursa olmaz sıkıntı.

alırım yani, anlatabiliyor muyum? Abi de sponsorum bunu bilir der ki lan senin dinleyicin yok, niye verelim sana reklam falan. Yani öteki türlü çok dinleyicim olup sponsorum olmazsa boşa kürek sallamak gibi, anlatabiliyor muyum? Koşu bandında yürümek gibi olduğun yani. Yani bir şey yok, anlatabiliyor muyum? Yürüyen merdivene ters binmek gibi bir türlü amaca ulaşamazsın yani. Yani sponsor ikisi de lazım. Tabii vazgeçemem. Ne yardan geçerim ne serden. Tabii canım sponsorlarım da olsun. Allah söyledi sponsorlarım. Dinleyicilerim de olsun. Tabii canım hepsinin yeri farklı. Dinleyiciler benim kalbimde. Sponsorum da cebim. Günaydın. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan bir kere daha. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Aranızda dedikodu çıkartmayın, Tolga parayı çok seviyor diye. Çok sevmiyorum. Herkes kadar, ihtiyacım olduğu kadar. Tabii canım ya. Aranızda dedikodu çıkartmayın. Tolga'ya sordular dinleyiciler mi sponsor mu diye. Sponsoru tercih etti. Öyle demeyin, öyle bir şey yok. Dedikodu çıkartın. Aranızda laf söz çıkartmayın. Tolga'ya para mı mutluluk mu diye sordular. Bak öyle bir şey demedim ben. İkisi de olsun. İlle de birini seçmem gerekiyorsa para mı?

Şimdi birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle bugün cuma. Hayırlı sabahların yanına bir de hayırlı cumalar diyebiliriz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti üzerimize olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah. Bu önemliydi, tamam mı? Bugün cuma. Cuma deyince aynı zamanda aramıza ne geliyor? Yağmur, catering, yemekçiliğin, yemeklerin yanındaki tatlı ikramı geliyor. Bugünkü ikramını birazdan paylaşacağım sizlerle. Yani yağmur, catering, yemekçilikten yemek yiyenlere tatlı hediye. Aslında öyle değil, biliyor musunuz? Aslında yemek yemeyecekseniz bile bugün yağmur, catering, yemekçiliğe gidenlere, uğrayanlara tatlı ikramı var. Yemek yemesen de, geçerken uğrasan da, adres sorsan da. Yani Tırmıl'da işin varsa oraya doğru gittiğinde yağmur, catering, yemekçiliğe git. Vallahi kardeş, biz yemek neyim yemeyeceğiz ama bir tatlı ısmarlarsan alırız yani. Tolga söyledi. Adres sorana bile tatlı ısmarlıyormuşsun. Öyle dedi, biz de geldik diyebilirsiniz. Ne olacak? Ya. Tatlı dediğin nedir yani? Nedir ya? Nedir yani? Yani normal şartlar altında 3 çeşit yemek 200 lira, yanında tatlı ikram. Ama sen dersen ki yok, ben tokum yani, yemeği hallettim, yemeği karşıdaki tantunicide yedik falan. Gelmeden önce kebap gömdük ama yine de canımız tatlı çekti falan derseniz de boş çevirmezler diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum, çevirirlerse de ne olacak artık yani. İdare edin.

Tabii. Öncelikle bu sonrasında bugün 8 Mayıs Cuma. Yani program önümüzdeki günlerde tekrar yayınlanır mı bilmiyorum ama 8 Mayıs Cuma sabahı. Sonrasında bu haftanın sonu arkadaşlar Anneler Günü. Yani yarın değil öbürsü gün. Devrilisi gün. Yarın değil ondan sonra gün Anneler Günü. Dünkü programımızı Anneler Günü özel program olarak kaydettik. Hani hala böyle aklından çıkanlar, unutmuş olanlar falan varsa, annesine böyle özel bir şeyler hazırlamak isteyip de aklından çıkanlar varsa, ne bileyim sadece annesi eşine, ulan biz erkeklerin işi çok zor, yemin ediyorum Allah bir, ya Allah yardımcımız olsun. Allah'ım senden ikisinden birini istiyoruz. Yani bu erkeklerin var ya, ya Allah yardımcısı olsun ya Allah belasını yani, daha, yani arkadaş nasıl bir şeye cendereye düştük biz ya? Arkadaşım sevgililer günüsü ayrı, kadınlar günüsü ayrı, anneler günüsü ayrı. Ayşe, anneler günü dediğimiz zaman kendi bizi dünyaya getiren doğuran anamız var. Çocuklarımızın anası var. Çocuklarımızın anasını doğuran ana var. Bir de onu doğuran ana var. Bir de onu doğuran ana var. Yani ne çok ana var etrafımızda arkadaş yani. Ben bu kadar çok ananın olduğunu bilmiyordum. Ben bir kendi anamı biliyordum ya. Lan ne ara ben yıllardır. Ya yani ömrümün yarısından fazlası. Hatta 4'te 3'ü 5'te 4 hatta 10'da 9'u. Hatta %95'i kendi anamla geçti. Lan nereden çıktı bu çocuklarımın anası? Çocuklarımın anasının anası, çocuklarımın anasının anasının anası. Çocuklarımın anasının babasının anası diye böyle o. Neyse, dediğimiz gibi bu haftanın sonu. Yani yarın değil devrilisi gün. Yani 10 Mayıs Cuma. Yani her yok Tolgancığım yanlışım var ya. Geçen sene 14 Mayıs'tı ne onu ya? İşte bunu da anlatmak için baştan başlamak gerekiyor. Dünya bir tozu çekirdek şehri. En baştan başlamak gerekiyor. İnsanların topraktan yaratıldığı rivayetiyle. Arkadaşım her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü. Yani bunu icat edene demiş ki hafta içi yapmalım pazar yapalım da ya erkeklerin pazarını kilitleyelim zehir edelim. Dediğin gibi bunun dışındaki bütün günlerin bir günü var. İşte 23 Nisan'dır. 19 Mayıs 19 Mayıs'tır. 29 Ekim 29 Ekim'dir yok. Hadi sevgililer günü 14 Şubat mesela tak 14 Şubat. Kadınlar günü mesela 8 Mart. Ama Anneler Günü'ne gelince Mayıs'ın ikinci pazarı her yıl. Demişler yani. Biz pazarı kilitleyelim de pazar günü gitsinler bunlar anaların yanında kahvaltı analarında yapsınlar diye böyle. Yani ihtimaller aslında sınırlı değil. Bak 7 ihtimal var. Her yıl 1 Mayıs pazara denk gelirse 2. Mayıs 8 olur. Yani ya 8 Mayıs ya 9 Mayıs ya 10 Mayıs ya 11 Mayıs ya 12 Mayıs ya 13 Mayıs ya 14 Mayıs tamam. Yani 15 Mayıs olmaz artık tamam. Anlaştık mı? Okey miyiz? Bu hafta pazar. Tolgacığım yanlışım var ya. Geçen sene 12... Onu da söyleyelim. Ayık olun yani. O kadının beklentisi olur annelerin. Yani dediğimiz gibi çiçek bekleyebilir. İlgi bekleyebilir. Sevgi bekleyebilir. Saygı bekleyebilir. Hoşgörü bekleyebilir. Belki hediye bekliyordur size söylemiyordur. Yani ne alacağımıza karar veremiyoruz falan diye düşünmeyin. İbanına gönderin mesela. Şey yapın. Altın takın tam... Bilezik alın, set alın, set kolye. Altın kemer takın, bak fikir vereyim size. Bizim küçüklüğümüz anneler gününde annemize sürekli bizim işimize yarayacak hediyeler almakla geçti. Elektrikli ev aletleri, portakal suyu sıkacağı. Anneciğim sen çok seversin, al sana portakal suyu. Niye? Çünkü bize portakal suyu sıkılır. Anneciğim sen çok seversin, al sana güzel bir fritöz. Ya bununla bize patates kızart demek yani. Anneciğim sen çok seversin, al sana tost makinası. Niçin aldığımızı anladın herhalde, anlatmama gerek yok. Artık sucukla kaşar da sen alırsın yani. Yani zevklerimiz değiştikçe Anneler Günü hediyesi değişti. Mesela kahve makinesi ama böyle tam tesisatlı. Double espresso'lu, latte'li, cappuccino'lu. Annem der yavrum ben sevmem ki. Anne sana aldım, bana bir latte yapar mısın? Zevkler değiştikçe böyle. Acaba diyorum anneme araba mı alsam? Evet annemin ehliyeti yok, araba kullanamıyor ama anladınız siz. Anneme 0 kilometre bir araba.

Ya da annemi Bodrum'da bir yazlık alayım mesela. Tamam, annem Bodrum'a gitmez, mahalleden kopamaz ki. Tamam, anladınız işte, yani annem var. Ne dersiniz? Okey miyiz? Pazar günü anneler günü, ayık olun. Hazırlıklı

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam burası.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Benim radyom burası.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Arada hatırlatmakta fayda var. Yani Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu. Ana bu şarkıların iki tanemiymiş. İlahi ben. İki şarkıyı arka arkaya, iki tane şarkı arkadan arkaya.
4: Yarı başım ardı dumanda.
1: Canlarım benim, sabahın yedisinde erken kalkıp yol alan, sabahın yedisinde erkenden yol alan, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce dinleyici olmasına rağmen tüm dinleyicileri temsilen, bak ben de dinliyorum, bak ben de radyo başındayım, bak bana da bir günaydın dersen fena olmaz, ben de senden bir günaydın beklerim diyen sevgili Ali Ummak. Günaydınlar Ali Ummak. Adana yolundaymış. Muhtemelen şu anda hala yoldadır. Muhtemelen şu an direksiyon sayıda. Bak eminim şu anda sol eli direksiyonda, sağ eli vitestedir bak. Bak eminim şu anda gözü yolda, kulağı radyodadır. Bak eminim şu anda, eminim şu anda kornaya bas. Elektron bile ne yapayım? Eminim şu an ışıklarda durup dat dat kornaya bas. Eminim şu ya Ali'cim ya, biz tahmin etmeye çalışıyoruz. Sen tahminlerimizi, sen bize anlat. Mesela şu an üzerinde ne var? Onu bize bir şey. Günaydın kardeş demiş Ali Ummak. Abilerin abisi, canım abim, Ummakların Ali Ummak. Radyo başında erken kalkıp yol alanlar. Günaydın kardeşti. Yandım. Günce mühendislik ve Mersin Güney LBG'den Ali Ummak'tı. Günce mühendislik. Günce mühendis. Günce mühendislik ne iş yapar? Mühendislik işi yapar. Mühendisler ne yapar? Mühendisler iyidir, güzeldir, hoştur. Mühendis deyip geçmeyin. Hayatımızdaki her şey mühendislik şeyidir. Tabii canım, bunun endüstrisi var, bunun ziraati var, bunun çevresi var, bunun kimyası var, bunun inşaatı var. Bunun kaldırımı var. Kaldırımları böyle ölçüp biçip yaparlar. Mühendis de, mühendis deyip geçmeyin. Mühendis çok önemli şey. Mühendis ya. Ali Ummak ya. Tabii canım, mühendis deyip geçmeyin. Sayın mühendis bey diyeceksiniz. Çok mühendislik. Mersin Güney LPG. Ali Ummak, Adana'ya gidiyorum. Herkese hayırlı cumalar ve hayırlı işler diyorum. Sana da hayırlı cumalar Yusuf, Ali Ummak, Yusuf Ummak. Sana da hayırlı cumalar Günce Mühendislik. Sana da hayırlı cumalar Mersin Güney LPG. Sana da hayırlı cumalar Adana.

0: diğer mesaj gönderen de Mahmut hocamız. Efsane hakem. Aynı zamanda benim iş arkadaşım da sayılır. Benim meslektaşım da sayılır. Yok, radyo programcısı değil. O bir televizyon programı. Evet, evet. Efsane hakem Mahmut Altunbakır. Evet evet, o da Tepe Medya Grup bünyesinde bulunan Sun TV ve İçel TV'nin güzide ve seçkin programcılarından bir tanesi. Mahmut Altunbakır'la ön libero her salı televizyonlarınızda, ekranlarınızda. Yarı başım ardı dumanda. Mahmut hocama bakar mısın, ne kadar saygıdeğer ve saygın. Günaydın radyocu Tolga Bey diyor. Radyoya mesaj yazarken günaydın radyocu Tolga Bey. Mazlumun. Ama beni ofiste gördüğü zaman hemen enseme elini böyle, el enseme. Öyle sever. Sabrede. Sever beni. Harada. Öyle bizim ilişkimiz. Mahmut Hoca sağ olsun, el enseme öyle bir şey ya. Ben kendisine ağır bir saygı duyuyorum. Her gördüğümde ayağa kalkıyorum, eğiliyorum falan. Ama kendisinin eli sürekli ensemde böyle. El enseme öyle bir şey. Mahmut hocam ya, efsane hakem ya. Çok keyifli, yolda işe giderken dinliyorum. Hocam nereden buluyorsun bu enerjiyi diyor. Mahmut hocam, beni diğer dinleyicilerden daha yakından tanıdığını tahmin ediyorum. Mahmut hocam, beni biliyorsun sen. Ben enerjiyi nereden bulurum abi? Motivasyonu nereden alırım? Tabii ki de kazancımız, bu işi niye yapıyoruz? Tabii ki de bana parayı göster, gör bak ne şovlar yapıyorum. Mahmut hocam, yarın bir gün Tepe Medya Grup'ta karşılaştığımızda sen bana paranın ucunu göster, bak ne performanslar, ne enerjiler veririm orada. Yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum. Bak ne diyorum sana. Başım ağrıdı duman. Bak duvarı delerim diyorum. Bak ne diyorum sana. Bak kafa atarım duvara diyorum. Enerji nereden bulacağız efsane hakem? Tabii ki de para kazan. Bu bizim işimiz. İşimiz yani. Dur o anda sabredemem. Bu enerji nereden buluyorsun? Bizim programa bekliyorum diyor. Şey ne? Ne olarak sizin programda, top olarak mı? Masaya mı oturacaksın? Şey mi yapacağım Mahmut hocam? Masaya sizin şey var ya böyle, top falan koyuyorsunuz böyle. Dekor mu yapacaksın? Masaya mı oturacağım ben? Ne yapacağım? Ankara'ya selamlar, iyi yayınlar diyor. Ankara'dan Mersin'e selamlar olsun. Mahmut hocama, efsane hakeme selamlar olsun. Hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun diyor hocamız. Bir gün Cumali Usta'ya gideceğim diyor Mahmut Hoca. Aman diyeyim bak, oraya gidip de eski alışkanlıklardan kart falan gösterme. Cumali Usta, sana sarı kart ver. Cumali abi, kendine mukayyet ol. Bak hakem geliyor ha. Vallahi. Efsane hakem Mahmut Altunbakır geliyor. Zor beğenir ha. Yemin ediyorum basar kırmızı kartı. Oyun dışı dün. Sabredemem. Mahmut Altunbakır'a selamlar. Efsane hocamız ya. Diğer tarafta da Mehmet Kaya. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar mesajıyla programımıza müdahil olan sevgili Mehmet Kaya. Biliyorsunuz her ne kadar 31 yıllık tecrübesiyle bir işletmenin işletmecisi olmasa da bu muhtemelen 20-25 yıldır, belki 10-15, belki de 20 bir şeyler yani. Var, bir yıl tecrübesi var ama onu şu an hesaplayamadım ben yani. Uzun yılların tecrübesiyle direksiyon eğitmeni öğretmeni Mehmet Kaya da sizlere günaydınlar diliyor. Hayırlı bereketli cumalar diliyor. Ve işte Yağmur Catering yemekçilikte günün menüsünü şey yapmıyor. Şey diyelim bugün, Yağmur yemekçilikle ilgili dur.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeklerin adresi Yağmur Catering yemekçilik diyelim ya ha.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik diyelim ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik diyelim ya. Aynı zamanda toplu yemek organizasyonlarınızda da.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerini.

0: sizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Evet evet. Ve tüm bunlarla birlikte her cuma yemeklerin yanında tatlı ikramıyla. Ve bu cuma da sütlaç ikramıyla Yağmur Catering Yemekçiliği. Ya bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemeklerin yanında değil. Normalde gidin selam aleyküm. Sabah radyo dinliyorduk. Tolga dedi ki bugün Yağmur Yemekçiliğe giden herkese sütlaç ikram ediliyor dedi de git ye sütlacını. Ne var bunda? Git ye. Para, gerekirse ben veririm parasını. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçilik'te normalde her cuma yemeklerin yanında tatlı ikram. Ama Tolga Dünyası dinleyicilerinin alayına gidin ya. Biz yemeyeceğiz. Bizim karnımız tok. Bizim sütlacımızı verin. Sütlaç almaya geldik deyin. Sütlaç kırmızı çizgimizdir deyin. Sütlaç için can alırız, can veririz deyin. Sütlaç önemli, gidin. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip oradan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği'ye direkt mesaj yazıp bilgi alabilirsiniz. Mola veriyorum, çayımı tazeleyip geliyorum, ayrılmayın, hemen geleceğim.
0: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

cuma, aziz mübarek cuma. Müminlerin camiye koşturduğu ama büyük bir insan topluluğunun hayırlı cumalar mesajı gönderdiği bir günün sabahı. Cuma. Şimdi bazı günlerin bazı insanlar ve esnaflar üzerinde bazı etkileri var. Mesela cuma günleri yağmur catering yemekçilikte yemeklerin yanında tatlı ikramı yapılır. Cumali ustanın ahtı var. Para kazanmasam da zarar etsem de yarın bir gün ben ölüp gitsem de her cuma mutlaka tatlı ikramı yapın. Cebinde parası olmayan insanlara da mutlaka doyurun, aç göndermeyin onlara. Daha farklı yaklaşmayın. Ben ne yiyorsam o da aynısını verin diye. Özellikle cuma gününden olayı şey. Her cuma ayrımıza yemeklerin yanında tatlı. Yani yemeklerin yanında olmasa da tatlıyı yap. Kısmeti olan yesin. Mesela Cumali Usta'nın yağmur yemekçiliğinin distro da bu şekilde. En büyük kazancı da hayattan bu şekilde. Mesela Cuma'nın bazı esnaflar için bazı belirtileri var. Mesela Cuma günleri Firuze için, takıcı Firuze için, bijuterici Firuze için, Firuze Aslan için Cuma günleri Mersin Yenişehir Bozcu Bahçeli evlerdeki adı sosyete pazar olup Cuma Cumartesi günleri Bahçeli evlerde kurulan pazar demek. Evet, evet. Firuze için Cuma demek pazar demek. Bozcu'daki pazar demek. Yenişehir'deki pazar demek. Evet evet. Evet evet. Biliyorsunuz değil mi? Bozcu'da Cuma Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarı var. Mezitli'de Salı günleri kuruluyor. Önümüzdeki günlerde Firuze takı Çeşmeli'deki yerinde olacak sizlerle. Yaz boyunca. Bakınız önümüz anneler günü. Belki anneler gününde annenize böyle bir çelik takı almak isteyebilirsiniz. Kararmaz, solmaz, kırılmaz garantili. %100 çelik takılar Firuze takıda, Firuze bujiteride. Firuze takı, Firuze bujiteri Cuma Cumartesi günleri sosyete pazarında. Şehirdeki Pozcu'daki. Evet evet, çelik takılar %100. Yollarımız kesişti. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun Firuze Aslan'a ve ekibine ve ailesine. Gelince. Kimler varsa, kimler dinliyorsa, pazarcı esnafına hayırlı işler, hayırlı cumalar olsun.

ısınıyor, yaz da yaklaşıyor. Yaza adım adım yaklaşıyoruz. Yani yaza gireceğiz. Biz biliyorsunuz 2024 yazında Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli Mahallesi'nin Lipari Sans'tı dedik. Geçen sene artık çok şey yaptık diye artık Ankara'daydık ama bu sene yine oralarda olma niyetimiz, ihtimalimiz var. Tabii canım ya, Adem Baba yine yerinde. Lipari Sans'ta Bozan Müdür yine işinin başında, görevinin başında. Tabii canım, hala duruyorlarsa Rudo var. Rıdvan Şef. Hala duruyorlarsa Güvenlik Hakan var. Reşolar var, iki tane Reşit var. Osman var, emlak işlerine bakan Osman var. Muhammed Dayı var. Daha ismini sayamadığım nice dostlar var. Yani Bozan Müdür ve ekibi Lipari Sans'ın kahramanları. Sadece yazın değil, kışın da görevlerinin başında olan Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Lipari Sans'ın Bozan Müdürü'nün ekibi. Lipari Sans'ın kahramanları, selam olsun Bozan Müdür'e ve dostlarına ve Lipari Sans City sakinlerine de. Hayırlı sabahlar olsun, hayırlı cumalar olsun. Hepimiz için güzel bir yaz olmasın mı?

bölgede Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, Tece Çeşmeli ve Tömü'nün sevilen isimlerinden Mustafa abimiz var ya. Mustafa Darıcı abimiz var. Geçtiğimiz yıllarda tanıştığımız, asmal ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz ve oldukça da bize yardımcı olan, yardımsever, iyiliksever babacan bir abi var. Mustafa Darıcı var. Tabii canım. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Tece ve Tümük Mahallesi'nin Mustafa Darıcı abisi var ya. Sevilen siması var. Evet evet, Çeşmeli'nin babası var ya. Mustafa Darıcı abi. Sana da günaydınlar olsun. Sana da hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Adım adım yaza yaklaşıyoruz. Senin için de, bizim için de, hepimiz için de güzel bir mevsim, güzel bir yaz olmasın. Günaydınlar Mustafa Darıcı.

artık biliyorsunuz cuma günleri Yağmur Catering yemekçilikte tatlı günü. Bugün de sütlaç günü. Yemeklerin yanında sütlaç ikram. Ama bir de menülere bakalım mı? Bak bugün ne var? Bak. Bak bugün Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan güveç var. Bak. Bugün Yağmur Catering yemekçilikte kasap köfte var. Kasap köfte. Fırında köfte de var. Aynı zamanda dur bak bombaya bak bombaya. Yağmur Catering yemekçilikte bugün lahmacun var. Evet. Hemen bir menü yapalım mı? Menü. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç 200 lira yanında 3 çeşit yemek ikram. Öyle diyebiliriz aslında. Çünkü şu anda herhangi bir bu tatlı şeyler oluyor ya böyle zincir yerler oluyor ya. O otur yerlere gittiğinizde sütlaç en az 200 lira. Yani daha fazla rakamlara da alma ihtimaliniz var. O yüzden Yağmur Catering yemekçilik ikram ediyor ya. Siz şey diye düşünün. Sütlaç 200 liraymış. Yanında lahmacun varmış diye. Yani. Yağmur Catering yemekçilikte. Fırın köfte yanında bulgur pilavı. Yanında ayran. Limon biber ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Cuma günleri tatlı da yanında. Maşallah. Herkes kendi kaderini. Yağmur Catering yemekçilikte. Kasap köfte yanında

0: pirinç pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte mercimek çorbası. Yanında lahmacunu. Yanında ayranı. Yanında sütlacı. Hepsi birden sadece 200 lira. 200 ya. Lahmacuna gel. Lahmacunun üzerine koy babacığım maydanozu. Sık limonunu. Dür böyle güzelce, ne böyle. Kuru fasulye bugün de var ama kuru fasulyeyi söylemeye gerek yok. Lahmacunun olduğu yerde kuru fasulyenin esamesi okun. Lahmacun diyorum ya. Yanında çorba diyorum ya. Yanında ister salata ister ayran diyorum ya. Yanında sütlaç diyorum, limon, biber, ekmek diyorum. Hepsi beraber diyorum. Hepsi birden sadece 200 lira. Bu arada iş yerlerine Tabildot servisi var. Canınız eğer ki lahmacun çektiyse.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, hemen numarayı vereyim, belki arayabilirsiniz, şey yapabilirsiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Okey. Olmadı Instagram'dan yazın ya. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin DM'den. Selamünaleyküm Cumali Ustam. Ya bu Tolga lahmacun dedi, canımız çekti. Nasıl?

0: Instagram'dan Yağmur Yemek Şirek takip et. DM'den direkt mesaj yaz, bilgi yaz. Vallahi biz de yemeklerimizi senden sipariş edeceğiz, anlaşabilirsek ya. Ya Tolga'dan çok duyduk, biz de bir gelmek istiyoruz yaz. Detaylara oradan müdahil ol. Herkes kendi kaderi. Bir mola vereyim, bir çayımı alayım. Bir mola vereyim, ihtiyacımızı gidereyim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Ayrılmayın, geliyorum birkaç dakikaya. Birkaç dakika içinde buradayım, ayrılmayın. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum, hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

0: Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şimdi programımızın son partındayız. Artık bu programla beraber, şimdi cuma günü sabahındayız ya, bu programla beraber ben hafta sonu moduna girebilirim. Gerçi bir akşam da var 2 saatlik bir programım ama olsun yani. Cuma zaten biliyorsunuz yarı böyle, dur şunun üstüne konuşayım ya. Altta bir fon olması daha iyi oluyor. Yani cuma günleri genelde böyle insanlarda bir rehavet oluyor değil mi? Hani cuma günleri genelde insanlar şey diyor değil mi? Yani senin iş bugün hallolmaz. Pazartesi hallederiz. Haftaya kalır, haftaya çözeriz. O iş bende, haftaya çözeceğim aklımda. Pazartesi günü ilk bu işi yapalım. Önümüzdeki hafta halledelim bu işi falan gibi terimler olur yani. Cuma günü böyle. Cuma günü insanlar genelde işe ne kadar verimli olduklarından değil de daha çok böyle hafta sonu ne yapacaklarını planlar. Hafta sonunun nasıl geçeceğini, hafta sonunun nasıl geçirmek istediklerinin hayalini kurar. Cuma günleri hafta sonu plan program yapma günleridir aslında. Hani double check yapma günüdür. Yani cuma günleri böyle hafta sonu programı yaptığın arkadaşlar teker teker arayıp da ama o iş hallettirme, tamam peki şöyle yapıyoruz falan deme günleridir. Ya tabii ki de bu hafta sonu tatil olanlar için, mesaisi olmayanlar için. 657'ye tabi devlet memurları, bilhassa öğretmenler ve öğrencileri için geçerli. Şimdi baktığınız zaman polis memurları da 657'ye tabi. DMK'ya, devlet memurluğu kanuna. Baktığınız zaman sağlıkçılar da aynı şeydir ama çalışanlar çok var. Yani şanslı olanlar diyelim ya. Hafta sonu mesaisi olmayıp da tatil yapan şanslı zümreler. Tabii canım bunlara misyon ama öyle bir şey ol. Bunlar değişik şeyler. Bunların elinde bir güç var. Dünyayı yöneten 8 aileden biri oluyor bunlar. Tamam. 2 günlük hafta sonu tatili. Şey mi bugün peki, bir de hayırlı cumalar böyle şey var mesela. Hayırlı cumalar diyorduk değil mi? Cumamız mübarek olsun falan. Mesajlarda böyle çiçekler, böcekler falan. Bir yerde böyle gül çıkmış, bir yerde kuş böyle. Cik cik cik cik cik, hayırlı canlarım benim, tamam. Şimdi bu şarkı giriş şarkımızdı. Şey yapalım. Uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime. En güzel yerindesin. Evet, biraz böyle... Hem şey böyle mesaj, aşk mesajı, hem böyle biraz şey, şey güzel bir şey ya. Bak şöyle arabeskvari, bak. Bak.
1: Bırakamam seni ben.
0: Bırakamam seni ben.
1: Yanımdan gidemezsin.
0: Yanımdan gidemezsin.
1: Seviyorsan benim.
0: Seviyorsan benim.
1: Oturup içeceksin.
0: Aa, bu olmadı ama. Seviyorsan benimle oturup çay içeceksin diyelim. Seni ben. Aziz mübarek cuma günü içmek mi içmek falan filan yani. Oturup benimle çay içeceksin. Seviyorsan.

0: seni canım ben. Ruhumda duyuyorum. Ruhumda duyuyorum.
1: Aşkınla sarhoşum ben.
0: Aşkınla sarhoşum ben.
1: Çılgınca seviyorum.
0: Çılgınca seviyorum.

güzel yazmamış mı ya? Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin yahu. Şimdi hafta sonu kimlerin mesaisinin olmadığını, kimlerin iş başında olduğunu falan bilmiyorum ama emin olduğum birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi kendim. Hani şöyle, aslına bakarsanız bizim mesaimiz var. Yani radyo programcısı demek, televizyoncu demek, gazeteci demek, basın ve medya demek, 24 saat şiarla çalışmak demek. Yani hiçbir şekilde tatilmiş, vay ben tatil yapacağım plaja, öyle bir şey yok. Ya yani biz de gazeteci kimliği olan çalışanlar olduğumuz için bizim mesaimiz var abi. Yani biz kapıya şey yazamıyoruz ki, hafta sonu kapalıyız, cumaya gittik. Banka şubesi mi lan bu? Açılış 9, kapanış 5 yapalım. Ama şöyle, bakınız bizim hafta sonu mesaimiz var, geceleri de mesaimiz var, bunu bir cebe koyalım. Ama şöyle, şimdi yılların tecrübesiyle artık böyle kayıt etme özelliği teknolojisi var ya, programları kayıt altına alabiliyoruz falan böyle. İşte o yüzden hafta sonu mesai saatlerinde tekrar program girebiliyoruz yani. Ama ani bir durum olursa canlıya girecek kadar da hazırız yani. Askerlik yapan beyler bilir, ani müdahale mangası diye bir şey var böyle. Şok manga da denilebilir. Baskın mangası da denilebilir. Orada hazırız ama onun dışında ekstra bir durum yoksa, yani kıyamet kopmuyorsa, yani 9.9 şiddetinde bir deprem olmazsa, ne bileyim yani büyük bir doğal afet olmazsa programın tekrarını dinliyorsunuz. Hafta sonu mesaimiz var, yömyemizi alıyoruz ama banttan yayınlarla. Bunu şey gibi düşünün. Bunu şey gibi düşünün, yani sizin yapacağınız işi başkası yapıyormuş gibi. Neyse, bu teknolojiyi anlatmak biraz zor olabilir. Bir de hafta sonu cumartesi günü mesaisi olduğuna emin olduğum birisi var, o da Cumali. Evet, Cumali. Cumali Kırmaz. Evet, Cumali Usta. Evet, doğru tahmin ettiniz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçiliğin işletmecisi Cumali Usta. Evet. Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü hizmetinizde olan Yağmur Yemekçiliği. Cumartesi mesaisi olan ve Yağmur Yemekçilikten yemek bekleyenler daş mı yesin ya? Adamlar anlaşmışlar abonelik sistemi. Adamların yemeklerini Yağmur Yemekçilik getiriyor. Ne desin, biz cumartesi günleri çalışmıyoruz, simit mi yiyin desin ya?

0: cumartesi dahil haftanın 6 günü şey derler ya, böyle çorba kaynıyor, tencere kaynıyor. Haftanın 6 günü mesai var. Haftanın 6 günü hizmetinizde. Bence siz de işlerinizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik'ten rica edin. Bence bir görüşün ya, bir anlaşın bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek
0: vallahi,
1: işinizi biz çözelim.
0: Valla çalışanlarınız yemek problemi yaşayabilirsiniz. Kimisi der ki çok yağlı oldu, kimisi der ki çok tuzlu oldu. Kimisi der ki çok hijyenine güvenmiyorum, kimisi der ki çok lezzetli değil. Bu tür problemler. Bak, bu problemleri ortadan kaldırmak için çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız arayın, biz çözelim ya, gelin görüşelim diyor. Gelelim diyor ya. Ne güzel, hemen arayın o zaman, bak numara Yağmur Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Şimdi bu sipariş telefonundan kastımız hani böyle, alo Yağmur Yemekçilik mi ya, bizim iş yerinin tabildotunu siz ayarlayabiliyor musunuz ya? Biz 100 kişiyiz abi he. Ya 50 kişilik olsun. Böyle yani tutup da alo ben Erdemli'den arıyorum, bana bir 3 çeşit yeme öyle bir aman diyeyim. Alo ben Silifke'den arıyorum, sabah Tolga'dan duydum 3 çeşit yemek istiyorum. O değil 100 kişilik 500 kişilik falan. Ben size söyleyeyim yani yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ben size söyleyeyim, yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Ben size söyleyeyim, Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet 3 çeşitten kastımız ana yemeği, pilavı, salatası, yanında limon, biber ve ekmeği de ikram. Hepsi birlikte sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yağmur Catering işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi hayırlı cumalar ve hafta sonu mesaisi olmayanlara mutlu tatiller. Hayırlı cumalar Yağmur Catering Yemekçilik. Cumamız mübarek olsun.

Yani belki de birçoğumuz Kabe'de hu diyemiyoruz, hacı olamıyoruz ama sonuç itibariyle hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Şimdi aynı gökyüzünün altı dünya insanlarıyla ortak paylaştığımız dünya için geçerli. Ama bizim ülkemizde bakacak olursak, yani bizim ülkemizde şey diyebiliriz, aynı bayrağın altındayız. Aynı toprakları paylaşıyoruz. Hatta çoğumuz aynı mücadele içinde, aynı kandanız, aynı rifle gidiyoruz. Yani bir şey söyleyeyim, başka Türkiye yok. Yani birlik ve beraberlik anlamında birbirimize ciddi anlamda kenetlenmemiz gerekiyor. Hani yıllar öncesinde filozofların, felsefecilerin ve düşünürlerin de beyan ettiği ve bir çift sözle beyan edilen bir kelime. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani bunun için uzun uzun düşünmeye veya uzun yıllar geçmesine gerek yok. Bunu zaten biliyoruz. Hani en ufak bir şeyde bazen ayrışabiliyoruz ya. Mesela bir futbol takımında futbol maçı izlerken. Ne bileyim işte az önce bahsettiğim Kabe'de hacılar hu der Allah. İlahisiyle ayrışabiliyoruz. Bazen böyle siyasi parti olayında ayrışabiliyoruz ama bunu tamam, rekabet güzel de tadı rekabet, konuşmak, uzlaşmak, çeşitlik, bunların hepsi eyvallah ama yeri geldiğinde de birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi Orta Doğu ateş çemberi. Biz de şehir ne kadar böyle yüzümüzle Avrupa'ya muhasır medeniyetler seviyesine dönmüş olsak da asla inkar edemeyeceğimiz, reddedemeyeceğimiz bir gerçek var. Orta Doğu topraklarındayız. Topraklarımızın sadece %5'lik kısmı Avrupa'da. Biz genel olarak Orta Doğu insanıyız abi. Yani damarlarımızda Orta Doğu kanı var. Orta Doğu'ya daha yakınız. Biz de Orta Doğu toplumundayız. İşte bu yüzden hani böyle ufak demek tatlı rekabetli ayrışmaları falan bir tarafa bırakarak bence birlik ve beraberlik olmak. Bence İslamiyet'in çatısı

aklıma gelen. Ya ben her zaman şey demişimdir. Müslümanlık ve İslamiyet güzel bir şey ama yani gayrimüslim de olunsa, ateist de olunsa vicdan ve merhamet şemsiyesi altında toplanılabilir görüşündeyim ben. Yani elbet bir gün Orta Doğu güçlenecek. Elbet bir gün zalimin zulmü son bulacak. Elbet bir gün merhamet kazanacak, vicdan kazanacak, mazlumlar kazanacak. Elbet bir gün bir sabah gelecek ki kardan aydınlar. Derin uykulardan kör gecelerden.

Artık gelsin kardan aydınlık ya. Harbiden bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelsin kardan aydınlık. Hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtım.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü.

0: Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
8: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
10: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.

0: 1-0. Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Reşat'cığım.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kaydı, kalkın, uyanın, sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Uyanın, uyanın, hadi kalkın. Sabah oldu, günaydın. Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle sevecen. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günü neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle İnsan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Bilmiyorum. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum.

sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: Da çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
1: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Ayıktınız mı? 0546 977 8432 numarayı kaydedin de günaydın yazın.

0: 1975'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tolga Dünyası.
5: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt. Dinleyici. Hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın.
4: Tolga Dünyası. Dünyası.
6: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
5: En güzel bir şey. Arabadakiler ancak şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
6: Aynen.
5: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
6: Afyonumuzu patlattın maşallah.
5: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
6: Nasıl ötüyor abi?
5: Yapar diyorlar, yapar diyorlar.
6: Abi senin için yaparım yani.
5: Hadi o zaman bekleyeyim.
6: Dur abi.
5: Dur, seni taciz edeyim, dur. Bak seni tahrik ediyorum.
6: Dur abi, geliyorum.
5: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
6: Kafasını keserler abi.
4: Tolga Dünyası.
5: Aziz Mübarek Cuma.

0: bozulacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
1: Tolga Dünyası.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canım benim. Artık bu saat ideal bir saat. Ne için mi? Uyanmak için. Bence bu saatte çoktan uyanmış olanlar vardır. Bence iş yerlerine varmış olanlar vardır. Bence günden Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası ile başlayan sadece onlarca değil, sadece yüzlerce değil, sadece binlerce değil, sadece on binlerce değil, bence yüz binlerce insan vardır. Biliyorum ya. Vardır ya. Tabii canım ya. Yani yüz binlerce insan deyip de geçmeyin. Baktığımız ya zaman deli dolu bakma kafamda. Yani insanların sabah kalktığı bir motivasyona, bir enerjiye ihtiyacı var. Tabii tercihler farklı farklı olabilir, saygı duyabiliriz. Ama şöyle bir gerçek de var ki, yani tercihler çok farklı tercihler olabilir. Şu anda bir insanın birçok şeyde karar vereceği zaman da seçenekleri çok fazla olabilir. Yani basit bir kahve içmek için bile birden fazla seçeneği var. Böyle 10-15 seçeneği var. Tabii canım ya. Mesela yolda gidenler akaryakıt almak için, benzin ya da mazot almak için ya da tüp almak için, yani birçok alternatiften birini tercih edebilirler. Seçenek çok fazla. Tabii sabah kahvaltımızı seçerken mesela neler yemek istiyoruz, nasıl şeyler yemek istiyoruz, bunun da seçenekleri çok fazla. Yani daha bunlar örnekleri çoğaltabiliriz. Tabii ki de radyo programlarında da öyle. Yani hatta ve hatta dinlediği radyoda da böyle. Yani birden fazla seçenek var arkadaşım. Yani şu anda adamın ruh hali nasılsa ona göre radyo istasyonu var tabii ki de. Şimdi baktığımız zaman ne olabilir? Haberleri takip edeyim diye olabilir. Yani bakayım ne olmuş, ben uyurken gece dünyada neler oldu acaba? Hani bir bakayım haberler neler anlatıyor, haberler neler söylüyor falan diye dertlenmiş olabilir, içerlenmiş olabilir. O zaman devreye haber radyoları gir. Ne bileyim şey diye düşünebilir. Yani yabancı müzik dinleyeyim mesela sabahleyin bu saatte. I like the Margaret Margaret.

Aynı renkten mor renk vardır falan diyebilir. O zaman yabancı müzik radyolar devreye girer. Ne bileyim, hani Tolga konuşuyordur ama karşı taraf Tolga birilerinin konuşmasından, birilerini dinlemekten haz etmiyor olabilir. Ya yani orada da hemen devreye ne giriyor mesela? Konuşmasız radyolar giriyor. Hemen sayalım. Mesela adam sabah sabah arabesk dinlemek istiyor. Mesela sabah sabah şey duymak istiyor. Uçurumun kenarına getirdiğin ömrümü harabeye döndürdün garip gönlüm. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın ya? Allah Allah. Zevkli mi? Hem programcı konuşmasın hem de arabesk olsun diyenler şu anda İç Elefem'i dinleyebiliyorlar. İç Elefem 95.0. Tam ya, mis gibi radyo ya. Ne bu can can can kafamızı can. Yani şey yapmayın. Ay Tolga, sende var ya, niye diğer radyolara reyting alıyorsun, yapıyorsun ya? Diğer değil la, o da bizim, o da bizim şemsiyenin altında. Tabii mesela dinleyici şey diyebilir ya, arabesk istemiyoruz. Birilerinin konuşmasını da duymak istemiyoruz. Biz pop istiyoruz, popüler müzikle güne başlamak istiyoruz diyorsa. Mesela şu anda şey duymak istiyorsa, konuşmasız yerinde dur, o seni bulur ya, beni bulur. Yani öyle şey duymak istiyorsa 100.4 Radyo Mer. Radyo Mer 100.4. Non-stop pop müzik, non-stop poplar müzik. Radyo Mer 100.4. Mesela şey diyenler olabilir ya. Biz rap dinleyelim, rap rap. Rap rap. Mesela raplerden nasıl bir örnek verebiliriz? Nasıl örnek vereceğiz? Dur, aklıma gelmesi lazım öncelikle. Vay vay vay vay vay vay. Demet ablam olsun. Ya buna benzer rap şarkılar demek istiyorsa günümüzde bayağı dinleniyor. San FM 96.1. O da bize bağlı. Evet evet, rap var böyle ağırlıklı R&B'li dinliyoruz. Ondan sonra ne kaldı geriye? Mesela vatandaş şey diyebilir. Tolgacığım, yani Mersin FM'i seviyoruz ama orada da sen konuşun car car car kafamızı diyebilirsiniz. Tolgacığım doğru, İç FM de güzel, arabesk müzik ama şu an kafamız onu kaldırmaz. Evet, Radyo Mer'i de biliyoruz. Radyo Mer de hareketli pop yapıyor, o da sizin, onu da biliyoruz. San FM de güzel ama bize oynak bir şey lazım diyorsanız. Hani şey isteyenler varsa böyle. Ankara'nın bağlarda büyüklüğü. Ankara havası. Onun için de Yörük FM var. Yörük FM. Yörüklerin sesi, çoğunluğun sesi. Yörük FM 105.7. Burada da non-stop Ankara havası türkü dinleyebilirsiniz. O da kurumumuza bağlı. Yok Tolga'cığım, biz senden vazgeçmeyiz diyorsanız hepiniz bir kere daha hoş geldiniz. Burası Mersin Radyosu, Tolga Dünyası programı.

Mersin FM radyosunda başlayanlar, erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, programı bir yandan dinlerken diğer yandan da mesaj yollayanlar, biz de buradayız, biz de dinliyoruz, biz de kulak kabartıyoruz diyenler, mesajlarıyla müdahil olanlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Kimler var, kimler var, kimler var? Bakalım bakalım kimler var? Hasan günün en erken kalkanı, erkenden yol alanı. Hasan günün en erken uyananı, erkenden yollara koyulanı. Hasan sadece bugün değil aslında, her sabah erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara giriyor. Hasan için şey diyebiliriz ya. Uluslararası ne deniyor bu uluslararası şey yapanlara, ne deniliyor? Ne deniliyor uluslararası şey gidiş geliş yapanlara? Uluslararası. Uluslararası transformasyon mu? Transformance mı? Hasan'cığım sen uluslararası transseksüel nesin ya? Transseksüel operatör mü? Uluslararası dediğimiz şey ya, Kıbrıs'a gidiyor. Bak öyle bir fotoğraf göndermiş ki. Öyle bir fotoğraf göndermiş ki. Denizin tam da ortasında, denizin tam da göbeğinde. Sadece kendisi değil, kamyonuyla, tırıyla beraber. Ya şey yapmayın, kamyon tırla denizden tabii gidilmez. Denizin üstünde şeyde ya. Gemide ya. Kamyonu gemiye koymuş. Gemiyle gidiyor yani. Hiç duymadınız, görmediniz mi? Arabalı gemi diye duymadınız mı? Arabalı vapur. Bunun asıl adı feribot ama bunu arabalı vapur da denilebiliyor yani, eskilerin deyimiyle. Düşünsenize, Silifke taş ucundan kamyonu koyuyorsunuz arabalı vapura. Arabalı vapurdan şeye doğru gidiyor bu. Kıbrıs'a kadar gidiyor. Maşallah. Sevgili Hasan. Bir zamanların az şoför Hasan'ı. Fotoğrafını göndermiş. Arabalı vapurda, yani feribotta kamyonlar, böyle bir sürü birçok kamyon var. Anladığım kadarıyla kamyonlar alt tarafta, bunlar üst tarafta. Şey mi, Kaptan Köşkü'nde falan galiba. Oradan fotoğraf, aşağı doğru fotoğraf ve denizi de almış yani. Gidiyoruz diye. Erken kalkıp yol aldık diyor. Ne kadar erken kalktıysa. Bak normalde yeni sularında uyananlar şu anda Mezitli civarlarında falan. İşte Yenişehir, Mezitli, o Erdemli falan. Bu ne zaman uyandıysa Taşucu'lu falan geçmiş. Yani bildiğin Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ya. Yavru vatandaş. Aslan Alagöz. Günaydınlar olsun tüm emekçilere diyor. Günaydınlar Aslan Alagöz. Emekçilere ve esnaf olan ve sabahın erken saatlerinde evinin rızkını temin için yollara çıkanlara diyor. Ha, bana diyor. Da ben yola çıkmadım. Ama ben de evimin rızkı için erken kalktım. Yol

Ya yol almamış olabilirim ama erken kalktım yani. Ben de evimin rızkı için erken kalktım, bak program yapıyorum mesela. Bizler de aynı sevda için yavru vatana hizmet yolundayız diyor Hasan. Tabii ya, tabii ya. Mersin'den alıyor yükünü, taş ucuna kadar sürüyor. Taş ucunda da yükünü, tırını, arabalı vapura yani feribota yüklüyor. Oradan Kıbrıs limanına, Kıbrıs limanından tekrardan gideceği adrese tırı götürüyor, boşaltıyor, geri dönüyor. Boş tırı tekrardan arabalı vapura yüklüyor, onunla geri dönüyor taş ucuna. Taş ucundan da basıyor, tekrardan yeni büyük yükleyeceği yere. Her sabah. Kolay değil ya. Doldur boşalt, doldur boşalt, doldur boşalt. Harbiden zor iş Hasan'cım ya. Ama her gün Kıbrıs'a gidiyor. Her gün 3 karton civara getirsen. Az şoför Hasan, herkeslere kolay gelsin, iyi çalışmalar diler diyor. Şoförlerin ası az şoför Hasan. Uluslararası nakliyatçı az şoför Hasan. Erken kalkıp yol alan az şoför Hasan. Erkenden yollara koyulan Hasan. Uluslararası uluslararası lojistik operatörü sevgili Hasan ve dostları, günaydın. Kıbrıs. Kıbrıslar.

0: Basınız.
1: Duydunuz değil mi? 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duydunuz değil mi? Düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarınızda çözüm ortağınız

yine Yağmur Catering Yemek Çelik. Daha ne olsun ya? Selam olsun. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya, Cumali Kırmaz Usta'ya ve hanesine, ailesine, veliahtlarına,

0: Merzevinde Tolga Dünyası'na imza atıyorum. O da Sun TV, İçel TV'nin inşallah patlamam ön liberosuna imza. İnşallah patlamam değil mi hocam? Patlar mı? Patlıyor muyum şimdi? Neydi? Ön libero muydu? Arka kale, kale arkası mıydı? Ya benim hafızam biraz zayıf ya. Efsane hakem Mahmut Altınbakır hocam. Tepe Medya Grubu'nun Sun TV'sinde her salı konu ve konuklarıyla sizlerle. Efsane hakem hocam haftanın maçlarını masaya yatırıyor. Kendisi de yatıyor bazen. Günaydın Tolga, iyi yayınlar. Bizim programı nasıl buluyorsun? Ankara'ya selamlar, sabahları süper diyor. Ankara'dan efsane hakem Mahmut Altınbakır hocama da günaydınlar. Şimdi Mahmut hocam, sizin programımız şöyle oluyor ben. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta boyunca futbol izlemesem, spor izlemesem, Mahmut hocanın programını açsam bütün haberler alabiliyorum. Harbiden tartışmalı pozisyonlar. Hakem kararı, yanlış hakem kararı, kendisi zaten efsane hakem biliyorsunuz. Hepsinden haberdar oluyorum. Tabii bilgi sahibi oluyorum. Mahmut hocam programını izliyorum. Sonra bir gün sonrasında mesela bir dost, o öyle değil. Bak offside öyle değil. Mahmut hocam bize anlatıyor. Ben de ortama giriyorum. Bak, orada hakem yanlış karar verdi. O kart çıkmayacak. Tabii spor programının içerisinde show da katıyor Mahmut hocam. Yakında programı beraber sunacağız. Tabii. Yakında beraber. Olur mu kardeşim? Nasıl sarı kart diye diyeceğim. Mahmut hoca diyor ki Tolga akıllı ol. Bak efendi ol, akıllı ol. Ben kızdıracağım Mahmut'u. O diyecek ki offside değil. Ben de diyeceğim nasıl ya? Buz gibi offside. Mahmut hocam da diyecek ki akıllı ol. Kızdırırım biraz. Selam olsun Mahmut hocamıza ve ekibine. Ailece severek beğenerek dinliyoruz her salı akşamı Sun TV'de. Instagram Radyocu Tolga takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da takipleşelim, buluşalım. Instagram Radyocu Tolga'da konuşalım, kozlarımızı paylaşalım. Kiminle şeyi varsa yazsınlar yani, buluşabiliriz orada yani. Buradayız yani, biz de uzaklarda değiliz yani. Bir şekilde konuşuruz yani. Hadi o zaman gel Instagram Radyocu Tolga.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve bas

0: Basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
8: Az önce neyin örneğini vermiştim? Vay vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Ya tamam. Şarkının başlangıcını da biliyoruz, öyle başlamıyor. Dırıt dıdıt, dırıt dıdıt, dırıt dıdıt, dırıt dıdıt değil. Tamam tamam, biliyoruz yani. Şarkı şöyle başlıyor. Yerinde dur, o seni bulur ya. Herkes olur, seni unutur.

Tamam ya. Herkes kendi işini yapsın. O zaman şöyle Afyonlar güzelce patlasın mı? Ama şöyle hakikaten hakkını verelim mi? Ama şöyle gerçekten böyle bağırarak söyleyip de böyle güne neşeli enerjik başlayalım.

0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Tanrıça dönemin kalbi yok, güveniyorum sana dost doğru.
0: Kimler radyo başındaymış bakalım. Kimler gündem her sene Tolga Dünyası'na başlıyor. Mecit Yalçın, günaydın kardeşim. İyi yayınlar yazmış, göndermiş. Sana da günaydın Mecit Yalçın. Sana da hayırlı sabahlar.

0: zaman.
1: Sana da günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mecit Yalçın. Aynı zamanda Fatih Özü de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aynı zamanda Celal ortağınıza da hayırlı sabahlar, bol kazançlar. Aynı zamanda Yavuz müdürünüze de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aynı zamanda muhasebeci arkadaşlara da, teknik servistekilere de, pazarlamadakilere de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hani siz nasıl diyor Akşarıtma ailesi? Hani siz nasıl diyor Orion Akşarıtma sistemlerin ailesi olarak biz kocaman bu yani. Günlerlilere da hayırlı sabahlar olsun, bol kazançlar olsun. Kaldı mı başka bir şey? Peki Mecit Yalçın ve tüm tayfası. Şürekası, şürekası. Tabii canım. Mecit Yalçın ve... Mecit Yalçın ve dostları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mecit Yalçın, Fatih Öze de ki... Dur bakayım, ne de. Şimdi artık karşılaşma... Şeydi ona. Parayı buldu bizi unuttu de, söyle ona. Fatih de ki parayı buldu bizi unuttu de. Ona de ki, parayı buldu artık bizimle muhatap olmuyor de.
2: Gelecekteki Edis'e bir mesajım var mı?
1: Ona de ki, artık de bizimle direkt muhatap olmuyor, Mecit üzerinden bizimle iletişim kuruyor de. Söyle ona. Şimdi bir dönemler erken kalkıyorum Tolga'cığım, erkenden işimin başını da yerime alıyorum falan diyordu. Meğersem çocuğu okula bıraktığı dönemlerde mecburen kalkıp servise para vermemek için günler şey ya. Şimdi çocuk dediğimiz koca delikanlı oldu Mustafa Efe. Okula kendi imkanlarıyla gittiği için Fatih'i de bırakmak zorunda kalmadığı için dolayısıyla iş yerine geç gidiyor. İş yerine geç gittiği için de artık bizim karşılaşma ihtimalimiz başka bağırlara kalıyor. Sen Mecit, yine de Fatih'e de ki parayı buldu bizi o söyle, ona de ki parayı buldu. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şeyleriniz hayırlı olsun. Selamünaleyküm Tolga abi, hayırlı sabahlar. Ben Çetin, biz de her sabah seni dinliyoruz diyor. Vay Çetin'im, sen de her sabah diyorsun. Çetin'cim, sen de yar mı gömdün Fatih gibi parayı bulunca bizi? Olur mu bir öyle bir şey olabilir? Ya, geçer mi aklından yani Çetin? Ya şimdi Çetin, kardeşim ben sana hayırlı sabahlar, bol kazançlar diyeyim de sen sakın bana şey deme. Tolga abi ya, Mecit Yalçın'ın mesajını 3,5 dakika okudun. Bizimkini 10 saniye, niye abi, ayıp değil mi deme. Çünkü Mecit de tanışıyoruz. Tanışmıştım, sevişmiştim. Çetinci. Yani kendileri aramızda ticari bir ilişki var. Benim az önce söylediğim sübliminal mesaj. Hani direkt olarak Aksu Arıtma'nın ve Orion Su Arıtma sistemlerinin sunduğu Tolga dünyası değil ama bilinçaltınıza bunu yerleştiriyorum. Ne karşılığında? Bir bardak arıtılmış su karşılığında değil tabii ki de yani. Var bizim de. Kendimize göre bazı çıkarlarımız var. Bazı çıkarlarım doğrultusunda görevimi kötüye kullanıyorum. Evet. Günaydınlar Tolga Bey, ben Ercan, yolda giderken tesadüf ettin, günümüzü güzelleştirdin diyor. Vallahi mı diyorsun Ercan? Harbiden bunun bedeli var mı acaba ya? Mesela şeyde, sanal medyada jeton falan var, gift var, bir şeyler var. Mesela Ercan şu anda mesajla beğenisini dile getirdi ya. Bundan benim kazancım ne? Artı bir rating, başka bir yok. Yani artı bir rating. Aslında öyle olması lazım yani. Dinleyici mesela beğenisini Ercan'cığım jeton satıyorum, iyi banımı vereyim sana, jeton al.
3: Sakin ol.
1: Mesela paralı platform olsa, insanlar dinlemek için üye falan olsa böyle, oradan gelirlerden para şey yapsam, bunu ben düşüneyim, değerlendireceğim. Cengiz de radyo başındaymış. Vallahi Tolga diyor, ben de nereden baksam bir 10-15 yıldır dinliyorumdur herhalde ya diyor. Nereden konu açıldı? Şeyden mi? bir zamanların değil, tüm zamanların en eski o dönem. 10-15 ha? 10-15. Şöyle diyebiliriz ama bak, Mecit'ten daha uzun süredir dinliyorsun diyebiliriz. Mecit Jurt'a tanıyalı kaç gün oldu? Yani en fazla birkaç gün, bir hafta 10 gün. Bilemedin 21-2 ay. Belki birkaç sene, hadi olsun olsun 3-5 sene. 5 sene yoktur ama ben bir söyleyeyim sana. Yani 10-15 de iyiymiş ya. Hani sen şey diyebilirsin, Mecit'in önüne geçip birim ben senin önündeyim kardeş diyebilirsin. Yani. 10-15 sene güzel bir şey ya. İyiymiş harbiden diyorum. Aslında bir kampanya mı yapsak ya? 50 yıl boyunca Tolga Dünyası'nı dinleyenlere sıfır bir araba giriyor. Yok şimdi eğer ki bunu 5 yıl boyunca dinleyen dersek olmaz, çok var. 10 yıl da bayağı sıkı. 15 yıl da aynı. 20 aynı. 20-30 desek şunun şurasında birkaç sene sonra 30 sene olacak. Biz bunu 50 diyelim. O zamanlar ben ölürüm zaten. Peki sevgili Cengiz, teşekkür ediyoruz, teveccüh ediyorsun. Harbiden bak, bizi şımardım ya şimdi be. Harbiden seni günümü güzelleştirdin şeyin dediğin.

0: benim. Erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, kahvaltısını yapanlar, belki de şu an birkaç tane ihtimal var. Bunlardan bir tanesi kahvaltısını çoktan yapmış olanlar var. Bunlardan bir diğeri şu anda kahvaltı sofrasında olanlar var. Bir diğeri de şu an birazdan kahvaltı yapacak olanlar var. Yani kahvaltısını eğer ki daha erken saatte yapmış olanlar varsa onlar artık öyle mide kazınmaya falan başlıyor. Erkenden kastım adam sabah 6'da uyanmış mesela ya da 5'te kalkmış böyle atıştırmış. Olasılık dahilinde, ihtimaller dahilinde yani. Bunları da ekart edemeyiz, es geçemeyiz yani, değil mi ama yani? Var birkaç versiyonu var mesela. Şimdi biz size ne yapalım biliyor musunuz? Öğlen ne yiyeceğinizle ilgili bilgi verelim size. Anlatalım size neler olabileceğiyle ilgili. Hemen şöyle bir menüler oluşturalım. Yağmur Catering yemekçilik menülerini oluşturalım. Yağmur Catering yemekçilikte bugün patlıcan karnıyarık var. Patlıcan karnıyarık. Evet evet, bakınız şimdi menü oluşturuyorum size. Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan karnıyarık. Yanında spagetti makarna. Yanında meyve. Limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte ızgara köfte, yanında mercimek çorbası. Yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemeğicilikte yumurtalı ıspanak, yanında yayla çorbası, yanında şalgam, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur Catering yemekçilikte İnegöl köfte. Yanında bulgur pilavı. Yanında ayran. Aşk böyle bir şey. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın o müthiş ellerinden, lezzetli ellerinden güveçte kuru fasulye, yanında tereyağında pirinç pilavı, yanında taze salatalıklı cacık, yanında yeni toplanmış bir baş isteyene taze, isteyene kuru soğan, yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek.

0: ekmek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Saydım size, çeşitleri de saydım ya.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Tabii ki ya, iş yerlerine tabildot usulü servis de var. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajla bilgi alabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. İstanbul. İstanbul ne lan? Şarkıda İstanbul diyor ya. Yağmur Catering Yemekçiliği, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sipariş verenlere de afiyet, bal, şeker olsun. Unutmayın, Instagram Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsun. Direkt mesaj gönderip bilgi alıyorsun. İş yerlerine tabildot usulü servis baba.

0: çayım bitmiş. Şimdi yağmur yemekçiliğe çayım bitmiş, çay olmaz yani. Ben kalkayım kendim alayım, bir mola vereyim. Moladan sonra buradayız, ayrılmayın. Hemen geliyoruz, alkışlar sizler için.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz.

0: Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya ben böyle bir devam düşünmemiştim. Bu şarkının ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bir şekilde istemek girmiş ama ben herhalde dedim. Melek Mosso olunca biraz daha hareketli falan bir şeydir diye tahmin ettim. Neyse. Yani genelde program sonlarında böyle son şarkı biraz modumuz düşük şey yapıyoruz ya. Öyle bir şey oldu ama neyse dedik verelim. En azından belki bunu da bu mutlu ettiğimiz bir insan olmuştur ya belki de. Ne güzel oldu falan diyenler olmuştur. Ya zaten ben böyle sert ve katı kurallara karşıyım. Hani bazen şey derler ya öyle olmaz böyle olmaz lazım. Nedir bu arkadaş yani? Şey mi anayasanın birinci madde değiştirilemez maddesi mi? Vahiy mi indi nedir yani falan derim ben normalde. Bu da ona benzer bir örnekti yani anlatabildim mi? Tolga Dünyası devam ediyor. Yağmur Catering yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası devam ediyor. Ya bazen böyle reklam aralarında falan böyle boşluklarda sanal medyaya bakıyorum ben de haber falan böyle. Ama dalmıyorum yani beni büyülemiyor. Ben işime gelenlere bakıyorum. Hani böyle bir şey izleyip de oradan oraya geçip oradan oraya geçip günün sonunda yaz kızım 100 kilo çimento 500 kilo demir. Öyle oluyor ya nereye girdiğini unutuyorsun falan böyle. Üstten üstten haberlere bakıyorum. Ya son zamanlarda dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün biraz daha artıyor abi ya. Yani şimdi zaten günümüz teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık telefon dolandırıcılığı üst boyutlara çıktı. Benim gençliğimin ilk yıllarında tuşlu çevirmeli telefonlardan biz tesadüfen numara tuşlardık böyle. Yani işte o delikanlı çağlarımızda yani ya şey yapardık adını sen getir. Ya böyle telefona çıkan kişi işte atıyorum böyle adamsa kapatırdık yüzüne. İşte bir kız sesi geliyorsa merhaba falan filan konuşmaya çalışırdık. Bu da bir dolandırıcılık sonuçta. Oradaki...

oradaki ama şey ama. Yani flörtleşmek falan gibi bir şey. Tabii şimdiki teknoloji yok ki, numaran göründü görünmedi, seni buldu konum falan filan diye. Sonra olay biraz ilerledi, olay şeye dönmüştü. Sarı sayfalardan vuruyorlar, sarı sayfalar vardı şimdi, bilinmeyen numaralar servisi. Oradan işte Tolga Üstlük diye yazıyor numara. Arardım, Tolga Bey'le görüşecektim. Efendim, çekilişimizden ne diye kazandınız falan diye. Oradan böyle başlıyorlardı bir dolandırıcılık yöntemine. Tabii o zaman IBAN da biraz zordu. Sonra işte biliyorsunuz işte isminiz bilmem neye karıştı. Suç örgütü falan filan diye bunu genişletmeye çalıştılar. Böyle bir durum oluştu. Yani sonra işte yeni yakın, gene geçtiğimiz günlerde bahsettim. Bal tuzağı diyorlar işte. Böyle tanışma platformlarında mı, salam ya da mı? Gözde kestikleri birine işte kadın kur yapıyor. İşte onu bir şekilde tuzağa düşürmeye çalışıyor. Şimdi burada erkeğin aklına şu geliyor. Bu kadın değildir herhalde diyor. Yani uyanık ya. Sonra kadın işte fotoğraf atıyor, kamera açıyor falan. Aa diyor, kadınmış gerçekten. Oradaki durum farklı var. Bunun iki türlüsü var. Birincisi gerçekten kadın olmayıp kadın profiliyle insanları tuzağa düşürenler. Onlardan para isteyenler. Bir de gerçekten böyle konuşup da kadın olduğuna inandıran. Kadın olan, yani ciddi anlamda kadın olan. Ondan sonra fotoğrafı gönderen, video gönderen, gerekirse kamera açan. Ama oradaki durum farklı. Orada seninle buluşuyor, buluşmuyor değil. Nerede buluşuyor? İkiniz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara Ulus'ta. Ankara'yı bilenleriniz var mı? Ulus'u. Ulus Ankara'nın çok nezih, çok kaliteli, çok... gerçekten güzel bu arada. Gerçekten güzel. Sadece biraz pavyonlara, gazinoları var işte. Oradaki hikaye şey, işte böyle tuzağa düşürme, tuzağa çekme derler ya. Götürüyorlar abi işte oraya. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar falan. Bak farklı farklı şeyler var ya. Adamdan bir hesap geliyor. Tabii ki de mekan, anlaşmalı mekan. Mekanda zaten Rizvanlı gibi 5-6 adam var böyle. Adam da diyor ki lan ne güzel yere düştüm. Hatta ve hatta orada işte kadın mesela adamı götürüyor ya. Atıyorum, kim götürsün? Safinaz. Adamı götürüyor ya. Orada bakıyor da adam çok aşırı safsa. Başka bir kadın daha olaya dahil oluyor. Nasıl olsa bunların işi bu ya. Sonra Safinaz bir 5 dakika bir yere gidip geliyorum dediğinde bu sefer de öteki kadın da adama yürüyor. Ya diyor, Safinaz'ı boş ver diyor. Ben senden hoşlanıyorum. Adam diyor, Allah Allah. Öldüm de cennete mi düştüm lan? Anladın mı? Bunların hepsi tanışık. Adam yani yıllardır nasıl bir sevgi açtıksa mesela. Neyse yiyor, içiyor 3 saat 5 saat falan filan derken her şey, adam kalkmak ister mi ya, parası neyse vereyim der yani. Parasından kastım yalnız hesap ha. Çiçek, çikolata, ondan sonra bal, pekmez, yemek falan. Neyse işte bunlar. En sonunda adam, kadın diyor ki hadi kalkalım diyor. Adam diyor tamamdır, hesabı öderim. Hesap bir geliyor abi, 80 mi dersin, 100 mü dersin, 150 mi? Ne yaptın kardeşim, hayırdır, arsa mı aldık dediğin zaman oradan o güvenlik dayılar. Vallahi dayı, ya bu hesabı ödersin ya da seni başkalarının masasına oturturuz bak. Bu da değişik bir dolandırıcılık yöntemi. Ben her zaman söylüyorum, aman diyeyim, zaman kötü, kolla...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Şimdi tabii ki de yolda dinleyenlerin sayısı çok olduğu kadar iş yerlerinde dinleyenler de var. Tabii ki de dinleyenler de var. Şimdi esnaflık, iş yeri işletme. Yani iş yerinden kastımız sadece böyle dükkancılıktan bahsetmiyorum. Ofisçilik var, yazıhanecilik var, büroculuk var, fabrikacılık var. Yani hakikaten insanın olduğu çalışma ortamının hepsi zor arkadaşlar. Hele ki bir de böyle çoklu ortamlarda böyle elemanla, personelle falan çalışıyorsanız. Yani işleriniz direkt bunlarla odaklı ilerliyorsa işiniz daha da zor. Çünkü bir yandan hem onların alın terini, emeğinin karşılığını ödemek lazım. Bir de onların hizmet verdiği müşterilerle denge kurmak lazım. Yani. Bu arada çalışanlarınız size emek veriyor. Bakınız, emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin diye bir sloganımız var. Şimdi bakınız, tabii ki de iş görüşmelerinde sizin yanınızda çalışmaya talip olan insanlar geliyor ve detayları konuşuyorsunuz. Çalışma saatlerini, işte çalışma koşullarını, İşte alacağı maaşı, servis imkanını, yemek olayını, bunların hepsi detaylı. Şimdi bunları konuşurken çok böyle net olmak gerekiyor. Çok böyle gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de burada şöyle bir olay var. Hakikaten böyle tüm çalışanların damak tadını, lezzetini bulmak, tüm çalışanları yemek konusunda ikna etmek oldukça zor. Ama en azından asgari bir düzen tutturabilirsiniz diye tahmin ediyorum ya da temennim o yönde, bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. İki seçenek var. Birincisi, çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak şimdi.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz bunu yaparsanız eğer. Bu arada kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Eğer ki bunu yapmazsanız çalışan bir sineye çeker, iki sineye çeker. Ondan sonra birbirlerini doldururlar çığ gibi bir, ondan sonra problem yaşamaya başlarsınız. İşte bunu yapmak istemiyorsanız.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yağmur Catering Yemekçilik. Yani şöyle oluyor. Tabii ki de bu hizmeti veren birçok firma, birçok sektör var. Yağmur Yemekçilik de bunlardan bir tanesi. Öncelikle arıyorsunuz ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Onlar size dönüyorlar. Buluşuyorsunuz. Gelip görüşüyorlar size. Yanlarında böyle numune falan getiriyor. İstiyorsanız sizi

0: diyorsunuz. Yerlerini bir görün bakayım, nedir ne değildi, mutfağa bir gezelim usta falan deyip böyle bir bakıyorsunuz. Tabii ki de size ikramlarda bulunuyor. Sonra size söylüyor bizim yemek çeşitlerimiz bunlar bunlar diye. Siz de şey diyebiliyorsunuz ya, arada bunları da bunları da koyabilir misin diye. O da diyor tamam diyor, hemen not alıyor. Senin istediğin bu olsun kardeş, ne olacak falan diyor. Sonra anlaşıyor, fiyat veriyor size. Diyor ki bizim diyor burada lokantada diyor bol bol ye az az öde diyor. Bak şöyle bir kampanyamız var diyor.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Siz de diyorsunuz ki vallahi şimdi Cumali Usta bizim orada 100 kişi çalışıyor yani. 100 kişi verebilecek mi yani? Var mı böyle bir bol? Bir de bu rakamları biraz da ne yapacağım falan konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. O da size anlatıyor. Şöyle şöyle böyle böyle falan diye en sonunda uzlaşıyorsunuz. Uzlaştığınızda ne oluyor? Çalışanlarınız size yemek verdiği için siz onlara kaliteli yemek veriyorsunuz. Bir de çalışanlarınızla yemek problemi yaşamıyorsunuz. Yağmur Catering Yemekçilik çözüyor işinizi. Tabii hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ekonomik. Hepsi bir arada. Bir de bunlarla birlikte ne oluyor? İş yerlerinize sizin istediğiniz saatte geliyor yemek.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ve bu hizmetin yanı sıra bir de hani catering dediğimiz olay, toplu yemek organizasyonu var ya. Mesela işte geçmişlerimiz Allah rahmet eylesin. Tatsız şeyler yaşamayalım ama olur da cenazemiz olduğunda hemen siz sadece arıyorsunuz. Usta diyorsun cenazemiz var. 100 kişilik bir mevlidimiz var. Yeterli bunu söylemek. O gerekeni yapıyor zaten. Alternatifleri sunuyor size ve kendi ekibiyle geliyor. Biliyorsunuz öyle oluyor cenaze yemeklerinde. Veriyor orada tabildotu mabildotu her şeyi beraber hizmetini yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Toplu yemek organizasyonlarında catering hizmetinde çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani siz sadece arayın, gerisini onlara bırakın. Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesiyle profesyonel hizmet. Tırmıl Sanayi sitesinde, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt bilgi alabilir, irtibat kurabilirsiniz.

Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz esnaflarla. Özellikle Mersin'de yerleşik düzende olduğumuz yıllardan bugüne kadar esnaflarla işliyoruz. Esnaflara gidiyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, dost oluyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz, arkadaş oluyoruz. Tamam, şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da biraz daha böyle kamuyla işliyoruz. Kamuya böyle girip çıkıyoruz. Kamudan daha çok çevremiz var ama Mersin'de bağımızı koparmadık ama. Yani Mersin'de de böyle baktığımız zaman bir bağımız, göbek bağımız, ciddi bir göbek bağımız var yani. Ben geçtiğimiz günlerde bir influencer fenomen falan işlerinden bahsedince az önce bir dolandırıcılık falan da dedim ya. Şöyle, şimdi bir esnaf arkadaşım, çok da saygıdeğer, çok da sevdiğim bir esnaf arkadaşım. Çok da kaliteli bir mekan sahibi esnaf arkadaşım yalnız ha. Yani esnaf dediğimiz böyle küçük esnaf değil aslında. Büyük şirketleşmiş bir firma. Ama yine de esnaflık yapıyor sonuçta, halka hitap ediyor. Yakışıklı. Aradı bir konuştuk işte, Mersin'den sen görüşelim dedi, Ankara'dayım dedim, telefonla anladı derdin. Çok gerekli. Az önce de dolandırıcılık dedim ya, bak bu anlatacağım şey aslında dolandırıcılık değil. Bu ticari alakın dışında. Alaki değer olmuyor. Bu bir ama bu bir başka bir şey. Dolandırıcılık falan diye anlatayım size. Ya diyor, geçen gün bir kız gelmiş dedi bizim dükkanlardan birine. Gıda hizmeti veriyor bu arada bu arkadaşımız. Gelmiş diyor, işte biraz yemiş içmiş, fotoğraf çekmiş, video çekmiş.

çekmiş, bir şey yapmış falan. Bizimkine de bir şey tepki vermemiş. En sonunda kalkarken demiş ki, ya demiş ben yetkiliyle görüşeyim. Bizim müdür gitmiş. Buyurun hanımefendi demiş işte. Anlatmış o da, bak böyle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Telefonla bütün her şeyi gösteriyor. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir, bir bilgi, birikim, brief falan değil. Telefonu böyle, bak bu böyle böyle falan. Anlatmış anlatmış, kız demiş ki, bizim müdür demiş ki eyvallah güzel hayırlı olsun falan demiş yani. Kız demiş yok buranın işte size şey yapalım lansman işte neyse artık ben blok anlatıyorum biraz. Şey diyor arkadaş, müdür arkadaş demiş ki tamam hanımefendi misafirimiz olun afiyet olsun sıkıntı yok, yok demiş olur mu büyük bir çalışma falan. O an tabi önemsememiş müdür, aradan bir hafta geçmiş kız bir daha gelmiş. Bu sefer işte bizden çektiği fotoğrafların işte kolaj mıydı bunu öyle bir şey yapmış yine göstermiş falan. Ondan sonra müdür demiş ki yani bizim böyle bir talebimiz yok falan, ben de tesadüfen oradaydım diyor. Hemen diyor gitti müdahale etti. Kız diyor işte ilk önce şey yapmadı diyor, sonra ben işte sahibim deyince diyor bir yakınlaştık demiş. Anlattı anlattı anlattı, ben de diyorum ki işte bu tür çalışmamızı ajansla yapıyoruz falan filan, geçirmeye çalıştım diyor. Abi diyor iki gün sonra kız geldi. Bu tabii olan olmuş yani, bu paylaşım mı yapıyormuş ne yapıyormuş falan filan işte bir şeyler anlattı böyle. Sonra işte gel dedi ki işte bu hizmetimizin karşılığı rakamları örnekle geçelim işte 50 bin 60 bin neyse. Adam şaşırmış ya bizim esnaf arkadaş. Ne demiş, ne nasıl yani demiş. Olur mu demiş kız ya biz yaptık ettik ya falan filan gibisinden. Adam diyor ki yani ben orada diyor kendimden utandım diyor. Bir de o gün yani çok detaya girmeyeceğim tamam. Yani daha müsait bir kıyafet çeşidiyle geldi, gelmiş diyor. Orada diyor bağırıp çağırdı, hatta siz beni kandırıyor musunuz Taci falan dedi. Hemen diyor bizim orada diyor bayan çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlara dedim ki siz görüşün hanımefendiyle halledin. Ne istiyorsa da verin dedim diyor. Yani zor kurtulduk diyor. Geçmiş olsun dedim, daha geçmedi gidiyor. Dur diyor dur. Sonra diyor aradan 2-3 hafta geçti diyor. Baktım diyor başkaları geldi. Ya bilmiyoruz diyor biz ne oldu. Onlar da başka bir işte kendilerine influencer fenomen diyenler. İşte size hizmet verelim falan demiş, yok düşünmüyoruz falan. E falanca kişiye vermişsiniz falan konusu geçmiş, uzun uzun anlatmışlar. Adam anlatmış benimle alakası yok demiş ajans falan filan. Onları diyor gönderdik diyor bir şekilde falan. Bir baktık diyor insanlar bana, arkadaşlarım telefon açıyor ya diyor, sosyale baksana diyorlar. İkinci gelindeki bu sefer de kötü demiş, falanca mekana gittik çok da güzel değildi. İğrençti, çok kötüydü. Rezaletti, işletmecisi bildiğiniz bir şey böyle. Müdürleri falan insanı dövüyor, hakaret ediyorlar. Lezzetleri iğrenç. Ne oldu ya? Böyle bir ketenpereye geldik diyor. Bana şeyi sormak istemiş, ne yapabiliriz? Dedim yapacak bir şey yok. Onlar dövemeyeceğine göre kaba kuvvet. Yasal hakkını kullanmaya çalış. Yani bir kere hiçbir şekilde bir insan sözleşmesi olmadan senden bir para talep edemez. Hele ki senin dediğin gibi yok işte beni dokundun falan taciz, öyle bir şeyden korkma abi. Yani sen işletmesin, işletme sahibisin, kameran var, çalışanların var. Ya işte adam da haklı olarak tabii evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan korur. İşte bu da değişik bir yöntem. Dolandırıcının değişik yöntemi. Eskiden mahalledeki gençler gider şey derdi. Abi biz senin dükkanı koruyoruz, bize gazoz ısmarlasana falan. Olay oraya gelmiş. Ben senin işte iki tane fotoğrafını paylaştım. Bana para vereceksin. Hayır vermezsen beni tacize... Allah'tan bir dinleyici beni arayıp da Tolga istediğim şarkıyı çalmazsan beni taciz etti diye Allah'tan öyle bir aman ha. Gerçi ben çalmam da. Söyler sen söyle. Etmediysem de taciz edeyim ödeşelim ne olacak. Bana yemez, bana işlemez o ya. Dikkat edin arkadaşlar, bak böyle bir hikaye var işin içinde. Tevekkeli ben de bazen karşılaşıyorum böyle. Gerçi bu arkadaşla karşılaşmadım da. Hakikaten işte kötüleme mötüleme iğren demek ki ha şey mi deniliyor yani, Tolga'cığım bak bize güzel para verirsen şey deriz. Tolga Dünyası'nı dinledik, çok güzel mükemmel program. Eğer bize para vermezsen ne diyor bu ya, iğrenç bir program. Bir daha.

Ya harbiden ülkemizde, ya dünyada demeyeceğim, çok değişik enteresan şeyler var, aman diyeyim dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu telefon dolandırıcılığı da çok başta geliyor, ona dikkatli olun. İşte sanal medyada tanışma tuzağıyla yapılanlar, aman diyeyim. Yani bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor ya, erkekler de kadınları dolandırıyor. Ya belki para kazanmıyor ama izzetin hepsiyle oynuyor derler ya böyle, gençliğini çalıyorlar, ona da dikkat edin ha. Ya o yüzden aman diyeyim bak. Lan insan ne yapacağını şaşırıyor arkadaş ya. Düşünsene, işletme sahibisin, istihdam sağlıyorsun, herkesi destekliyorsun ama bir gün karşına böyle bir hikaye çıkıyor. Kötü bir durum ya. Yani düşünsene, yıllarca hani şey derler ya, onurun için, şerefin için, itibarın için yaşamışsın. Bir tane genç kız geliyor işte, ne oldu belirsiz, infinizdir falan. Ben, eğer diyor, ben diyor sana hizmet verdim diyor. Eğer diyor demezsen diyor. Şahsen yani işte. Ya Allah bana çıkar, karşıma çıkar, benim karşıma çıksa. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum, şiddetten bahsetmiyorum. Yani ben o şeyse ben ondan tanıyanlar tanır beni ya, bilirler yani. Sıkıntı yok.

Hüseyin ve Erkal'a Hürmet ve Saygı albümünden bir şarkı dinliyoruz. Biz de rahmetle ve özlemle anıyoruz İbrahim Erkal. Mekanın cennet olsun, günahların affolsun inşallah. Dalga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de. Dalga Dünyası her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de.

0: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Saygıdeğer dinleyenlerim, ben Müslüm Gürses. Duygularınızı ancak şarkılarımla ulaşabildim. Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizlerin seçtiği, gönlünüzde taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm. Korsan diye adlandırdığımız kaset, kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişileri aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm. Bu vesileyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.

0: reklam kazandırır.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
10: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek bir Demirtaş mahallesi.

0: Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var, çok temiz, güvenli.

0: İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altınet Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Damar denince damarın tek adresi
5: Mersin FM.
4: Hep damar. Full damar.

Korkarım.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trafik magandalarından uyuşturucu baronlarına kadar yürütülen mücadeleye ilişkin önemli veriler paylaşan Bakan Çiftçi, yeni nesil çetelere ilişkinse onlara nefes aldırmayacağız dedi. Resmi gazetede yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı, yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı, yerine 2. Başkan Mahmut Sütçü getirildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslı Yüksek atandı. Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüse dair açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye'de hantavirüsle ilgili pozitif bir vakanın tespit edilmediği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılıkta ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon

0: euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım. Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim açıklamasını yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilecek açılış programı saat 15'te yapılacak. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yangın sezonu öncesinde orman yangını riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yanıcı madde miktarının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi. Mersin Ziraat Odası'ndan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki geldi. Mersin Ziraat Odası uygulamanın üreticinin finansmana erişimini zorlaştırdığını ve üretim motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde iki işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Mersin'in dahil edildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün kapılarını açıyor. Festivalin bu yılki 3. durağı olan Mersin 17 Mayıs tarihine kadar 16 farklı noktada gerçekleştirilecek toplam 159 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mersin'de bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Kilikya Ultramaratonu farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 882 sporcuyu bugün Mersin'de buluşturuyor. Sporcular hem doğayla mücadele edecek hem de tarihi Kilikya yolunun eşsiz atmosferinde koşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: tıkla, ister uğra. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin.

0: Türkiye'nin en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim, derslerden yandım. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım.

0: Nasıl başlamıştı bak nasıl gitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Doymadım sana.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlar.

0: Mobilya. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301

0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
8: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: damar denince damarın tek adresi
1: Mersin FM.
0: Hep damar, full damar.
2: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz ışık.com'da. İster tıkla, ister uğra. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu.

0: Ordu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trafik magandalarından uyuşturucu baronlarına kadar yürütülen mücadeleye ilişkin önemli veriler paylaşan Bakan Çiftçi, yeni nesil çetelere ilişkinse onlara nefes aldırmayacağız dedi. Resmi gazetede yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı. Yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Yerine 2. Başkan Mahmut Sütçü getirildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslı Yüksek atandı. Sağlık Bakanlığından hantavirüse dair açıklama.

0: açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye'de hantavirüsle ilgili pozitif bir vakanın tespit edilmediği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılıkta ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım. Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim açıklamasını yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilecek açılış programı saat 15'te yapılacak. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yangın sezonu öncesinde orman yangını riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yanıcı madde miktarının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi. Mersin Ziraat Odası'ndan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki geldi. Mersin Ziraat Odası uygulamanın üreticinin finansmana erişimini zorlaştırdığını ve üretim motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde iki işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Mersin'in dahil edildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün kapılarını açıyor. Festivalin bu yılki 3. durağı olan Mersin 17 Mayıs tarihine kadar 16 farklı noktada gerçekleştirilecek toplam 159 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mersin'de bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Kilikya Ultramaratonu farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 882 sporcuyu bugün Mersin'de buluşturuyor. Sporcular hem doğayla mücadele edecek hem de tarihi Kilikya yolunun eşsiz atmosferinde koşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02.

0: 0233 538 437 0233.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı.

0: yazısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.

yakarım der. Şimdi sensizliğim ölümüm olacak. Mezarıma geldiğinde gözyaşların sel olacak. Belki de pişman olup ama her şey geç olacak. O yüzden gel yalvarırım gel.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Yok sevmenin, zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın. Gök mavisinde güvercinleri.

0: senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkım bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış sanki. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hiç sevmedim sanki. Ben seni unuttum. Benden ayrılıkta gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efendim.
1: Hep damar. Full damar.

0: Reklam tanıtır.
1: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
2: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
9: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
11: Vaneli köfte Muda Cami karşısı.

0: Yenişehir Mersin, vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yine günün tam ortasındayız. Koşuşturmanın da tam ortasında. Bu arada bazen günün en zor saatinin öğle saati olduğunu düşünüyorum. Şimdi sabahın telaşı bitiyor sonuçta. Ama akşamın yorgunluğu da henüz başlamamış oluyor. Ve biz tam ortasında kalıyoruz. Şimdi o yüzden o boşluğu birlikte dolduracağız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizden gelen mesajları da paylaşacağız. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Çok güzel bir şarkıyla girişimi yaptım bu arada. Bu şarkı da yeni. Derya Bedavacı'nın yeni şarkısı. Yok Öyle Bir Dünya. Yok öyle hakkını vermeyene sevda, adımı derine, en derine yazmayana diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

dünyasının neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Demiştik yaklaşık 3 saat boyunca bir birlikteliğimiz olacak. Şarkının girişine de bayılıyorum ya. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Gün gelip pişmanlık duyacağını. Ayrılıp giderken düşünecektin. Sevginin zamanla ölmediğini, sevda ateşinin sönmediğini, hasreti düşenin gülmediğini ayrılıp giderken düşünecektin. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: yayınımıza Azer Birbir'le devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle, daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Nişanlım Yusuf'a en güzel şarkıları armağan ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Kimim var? Azer Bülbül sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi şu an nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama eğer şimdi bu şarkılar ve bu söylediklerim sizlere ulaşıyorsa kesinlikle yalnız değilsiniz. Ondan emin olabilirsiniz. Çünkü aynı şarkıda buluşan milyonlarca insan var. Emin olabilirsiniz bundan da. Sensiz yapamaz. Bu kalbim sensiz. Şimdi can çiçeğim diyeceğiz. Mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz bizlere 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ayrıca beni de sevgiselinde Ezgiler Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'yı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizlere Enver Yılmaz'la baş başa bırakıyorum.

0: yapacaksın şimdi? Hayallerimi yıktın. Beni kahrettin. Tükettin. Mahvettin. Yıktın be canım şimdi.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz çok güzel bir şarkıyla. Bir mesaj almışız. Selam Müslüm Baba'dan. Seni yazdım, çalar mısınız? Çok sevdiğim can yoldaşım. Nevin için Bayram Ali'den gelsin demişler. Gelsin tabii ki, selamlarımızı da gönderelim.

0: Bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarmak katkılarıyla devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Bazen bir şarkı çalar ve sen fark etmeden geçmişe gidersin. Bir sokak, bir yüz, bir cümle,

0: hemen bir de mesaj paylaşacağım. Şu an yoldayız, kulağımız sizde. Kızım Elif'i çok seviyorum. Ona çalacağınız güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şu an yollarda bizi dinleyenler varsa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Nerede dinliyorsunuz yazabilirsiniz. 0538 273 66 66. Kor ateşler içinde yanıyorum, yemin olsun. Seni benim kadar kimse sevmeyecek, biliyorsun. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30

Şehirler arası oto taşıma, iş makine, kamyon taşıması hizmetimizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Bay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye

0: Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek, Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği açıklanmıştı. Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan tarihlere göre ödemelerin 20-26 Mayıs arasında yapılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarında insandan insana bulaşabilen nadir Andes türünün tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası küresel riskin düşük, gemideki yolcu ve mürettebat için riskin ise orta seviyede olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Başkan Seçer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ortak bir değer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim hepimizin" dedi, belediyelerin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Seçer mesajında, "Yalnızca kendi çocuklarına değil dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı. Toplam 216 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532

0: 0212-787-1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
10: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım. İyi günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Emre Adana'dan yazıyorum. Size şu an bir yandan müşterilerimizi beklerken bir yandan da sizi dinliyoruz. Yayınınızı takip ediyoruz. Müziklerle ortamda.

0: Adamın havası bir anda değişiyor, hem bize hem de buradaki dostlarımıza çok güzel eşlik ediyorsunuz. Emeğinize sağlık. Adana'dan tüm dinleyenlere selamlar demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim ve teşekkür ediyorum. Kime sarılacağım? Şimdi bir daha. Şimdi bu çalan şarkı da yarım kalmış cümleler için çalsın ya. Söylenemeyenler, ertelenenler için. Çok fena ya, bu şarkı inanılmaz. Nasıl sileceğim? Şimdi bir daha nasıl seveceğim? Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Ümit Yaşar'la baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

yer arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya siz de bazen bir şarkıyı dinlerken bunu tam da benim için yazmışlar diyor musunuz? Şarkılar bizden önce bizim hissettiklerimizi söyleyen dost arkadaş gibiler bence. Siz konuşmadan aslında her şeyi anlatıyorlardı. Harika bir olay ya. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz sizler.

0: yıkılmışım ben. Bu güzel şarkıyı da şu an bizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbel Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Şu an bizi yollarda dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Tekin Bey, selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı da kendisine armağan etmek istiyorum. Her dinleyişinde reklam arasında denk geliyormuş. Biraz sitem etti bana ama. Hadi şimdi de reklama gir dedi. Tamam, sıkıntı yok. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak zaten. Hiç kırar mıyım? Siz ayıp ediyorsunuz ya. Şimdi sizleri İzzet Yıldız Han'la baş başa bırakıyorum. Birisi sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifi

0: ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır. Elit

0: Çalgan müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Çalgam için.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: gündemlerimizi geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz.
1: Sen bana elveda dedikten sonra
0: çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Ümit Besen, Ne Olur Sizlerle Olacak. Şimdi

Evet, bir mesaj paylaşacağım şimdi. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşim Cafer'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Çok geç anladım, bir ömrüm. Güzel şarkı sizlere armağan olsun diyelim mi? Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.

Evet, devran çağları geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz.

0: mesaj paylaşacağım sizlerle. Senin ablam hoş geldin yayına. Ben Hasır Ağaçlı Çakmak, Dilberay'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Şarkı önce size, bana, Çiftçibaşı Hüseyin Soysal'a ve sponsorumuza, tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin, dinleniyorsun. Unutma, seviliyorsun. Saygılarımla Kasım Çakmak demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim ve güzel bir Dilberay şarkısı dinleyelim hep beraber.
1: Ey benim vicdan sağlık, zalım sevdiğim.
0: Şimdi bir eskilerin söylediği de bir söz var. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane diye.
1: Seven sevdiğine.
0: Bizimki de o hesap yani, maksat muhabbet olsun. Ki şu telaşlı koşuşturmacanın içinde de biraz nefes alalım. En azından öyle hissedelim.
1: Ah seven sevdiğine.
0: Diyelim ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Darıldım sana Dilberay yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

dünyayı dar ettin bana. Seven sevdiğine böyle yapar mı?

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam tanıtır.
1: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: tıkla, ister uğra.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
4: Vaneli köfte Muda Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim

0: 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da yaklaşık son yarım saatine girmiş bulunuyoruz. Yani yavaş yavaş bu 3 saatlik yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Umarım gününüze küçük bir tebessüm, ruhunuza da bir parça huzur katabilmişizdir. Diyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Özgür Kaplan, Sensiz Belayım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

İşte bazen bir yabancıdan ziyade kendi yansımamızı da arıyoruz o sokaklarda. Eskiler kısmet derdi, hani bir ömür boyu yan yana yürünecek o insanı beklerken, işte tam da bu noktada ruhumuzun diğer yarısını, o bizi bizden iyi anlayan ruh ikizini bulmak belki de en büyük mucize bizler için. Şimdi size çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ruh ikizi dedik ya işte. Hakan Altın'ın o güzel yorumuyla Ruh ikizi dinleyeceksiniz sizlerle birlikte. Mersin FM 104.6 frekansında.

Ve şimdi programımızın son şarkısı. Kapanışımızı Ferdi Tayfur'la yapacağız. Sevgiselin de Ezgiler programımızın sonuna geldik. Programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen, mesajlarıyla programıma katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü saat 1'de görüşmek üzere.

0: şanzımanlı arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce

0: güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
0: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek, Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği açıklanmıştı. Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan tarihlere göre ödemelerin 20-26 Mayıs arasında yapılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarında insandan insana bulaşabilen nadir Andes türünün tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası küresel riskin düşük, gemideki yolcu ve mürettebat için riskinse orta seviyede olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştirildi.

ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Başkanı

0: ülkelerin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Seçer mesajında yalnızca kendi çocuklarına değil dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı. Toplam 216 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: 12.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
0: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544-492-1054.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Babalar Restali başlıyor. Babalar Restali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında bendeniz Zeynep Babalar Resteli programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda sizlerle birlikte arabeskin efsane seslerinden harika eserler Babalar Resteli'ni dinleyeceğiz. Evet, günün ilk resitalini Müslüm Gürses'ten dinleyeceğiz. Ama önce yarın biliyorsunuz ki anneler günü, bazıları için bir çiçek, bazıları için sıcacık bir sarılış. Ama bazıları için sadece gökyüzüne bakıp iç çekmek demek. Kimimiz o şefkati dizinde buldu, kimimiz ise sadece hayallerinde kuruttu gözyaşlarını. Tıpkı Müslüm Baba'nın o ciğer yakan feryadında da dediği gibi, bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttun anne. Bugün bu programı annesinin kıymetini bilenlere, özlemiyle yanıp tutuşanlara ve sevilmek ne demek unuttum diyen tüm o mahzun çocuklara adıyoruz. Evet, ilk şarkımız da Müslüm Gürses'ten gelecek, Annem Diyecek. Öncelikle kendi annem olmak üzere bizi dinleyen tüm annelere ve siz dinleyicilerin annelerine armağan ediyorum bu şarkıyı. Müslüm Gürses, Annem Diyecek. Ve evet, yarın maalesef ki yayınımız olmadığından dolayı.

Ve bugün anneler gününü kutlayalım. Hepinizin anneler günü kutlu olsun. Umarım tüm annelerin değeri biliniyordur. Seni seviyorum anneciğim.

annem, dedik yüreğimizi bir kenara bıraktık ama hayat maalesef devam ederken bazen en çok güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor dostlar. O en sevdiğimiz şehrelerin aslında ne kadar da sahte olduğunu görüyoruz. Belki de bu dünyada karşılıksız, çıkarsız ve aldatmadan seven tek varlık sadece annelerdi. Onlar da gidince ya da biz onlardan uzak düşünce hayatın o sert rüzgarına karşı çok savunmasız kaldık. Şimdi Müslüm Baba acımıyorsan diyecek. Madem bu hayat bize anne kucağı kadar şefkatli davranmadı, madem yollar hep yokuş çıktı, o zaman biz de kendi kalemimizi kurar, kendi derdimizle baş başa kalırız. Eğer sevginin hakkını veremiyorsan bize sakın acıma diyelim. Müslüm Gürses Acımıyorsan şarkısıyla sizlerle birlikte. Ardından da kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde buluşalım.

0: Restani devam edecek. Devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000, tek kişilik ortopedik yatak, baza ve başlık 10000.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: 542-46-02 542-46-02.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
7: Reklamların ardından yine geldik işte buradayız. Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'yle sizlerleyiz. Yarın anneler günü. Hani o her gördüğüne güvenme, her duyduğuna inanma diyen o mübarek sesler var ya. Meğer ne kadar haklıymışlar değil mi? Bizler hayatın heyecanına kapılıp bize bir şey olmaz diyerek kulaklarımızı tıkadık o sözlere. Gözümüz kör, kulağımız sağır oldu. Bir hayalin peşinden koştuk ama sonunda ne oldu? Ferdi babanın da dediği yere geldik. Bu tersine dünyada sevgimize karşılık bulamadık. Aldanan yine biz olduk. Şimdi ise diz çöküp o şefkate sığınma vakti. Anne duy sesimi diye haykırırken aslında kaybettiğimiz o masumiyete sesleneceğiz. Hatasını anlayıp da annesinin o bitmek bilmeyen bağışlayıcılığına sığınanlara gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur anne duy sesimi diyecek.

yazık, ben aldanmışım anne. Anne, anne duy sesimi, duy, yalvarıyorum.

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde Hüzün Sokaklarından geçmeye devam ediyoruz dostlar. Yarın Anneler Günü dedik. Kimileri için bayram sofraları kurulurken, kimileri ise o en güvenli limanları anne kucağının çok uzaklarda arayacak. Hani bir söz vardır ya, anne gidince ev artık sadece dört duvardır diye. İşte o duvarlar üstümüze gelince kendimizi o sopsoğuk sokaklara atarız. Ama Ferdi Baba'nın da dediği gibi, o sokaklar da artık bildiğimiz gibi değildir. Bir zamanlar annemizin elinden tutup yürüdüğümüz, dizimiz kanadığında koşup ona sığındığımız o yollar, şimdi sadece birer viranedir. Adı sokak taşlarına kazılı hatıraların arasında, köşe başlarında o şefkatli gölgeyi arayacağız. Anne doğası çekilince üzerimizden bu koca şehir, bu kalabalık sokaklar insanın üstüne bir katil gibi yürür mü? Yürür dostlar. Ama unutmayın da anne doğası bakidir. Ne olursa olsun kaybetsek bile onu anne doğası bakidir. Bir kez edildi mi o sizi tümüyle korur. Anne sıcaklığını artık sadece sokak lambalarının soluk ışığında eski hatıralarda arayanlar ve bulanlara gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur bizim sokaklar diyecek. Sensiz mahzun kalan tüm sokaklar. Ferdi Tayfur bizim sokaklar şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Gitar Resitali.
1: Hani o ayağının tozu cennet kokanların gününde hayatta her şeyin bir bedeli, her emeğin bir karşılığı vardır. Ama bir tek onların hakkını ödemeyene ömür yeter ne de kelimeler. Canımız uğruna feda etsek, saçının tek bir teline kurban olsak yine de o büyük şefkati ödeyemeyiz. Şimdi mikrofonu o gür sesiyle yürekleri titreten bir başka ustaya, Adnan Şenses'e bırakacağım. O hepimiz adına o mübarek ellere, annelere seslenecek. Dünyayı gördüğüm gözümsün annem diyecek. Eğer yanınızdaysa gidin o elleri öpün, seni seviyorum deyin. Eğer uzaklardaysa bir sesini duyun. Çünkü bu dünyada yar dediğin, o sarsılmaz liman dediğin sadece ve sadece annendir. Tabii eğer ulaşamıyorsanız da bir dua edin onlar için. Adnan Şenses, Annem şarkısıyla sizlerle birlikte.

Bazen hayat bizi öyle yerlere savurur ki bir anlık öfkeyle en sevdiğimizi unuttum diyebiliriz. Belki araya mesafeler koyarız, belki de o şefkatli ellerin kıymetini bir süreliğine gölgeleriz. Ama Adnan Şenses'in o devleşen sesinde de dediği gibi, insan özünden, can parçasından kaçabilir mi hiç? Sen istemesen de, kapıları kapatsan da, o özlem var ya o özlem.

Adam, bir şarkının sözünde gelir bulur seni. Bir resim karesinde, bir gece yarısı sızlayan vicdanında. Yeniden canlanır her şey. Biz ne kadar unuttuk desek de aslında her gece o gözlere bir damla yaş olup düşen yine de biziz. Hatasını bilip geri dönmek isteyenler için, beni sormasan da ben seni seveceğim diyebilenler için, evet bu şarkı onlar için gelecek. Adnan Şenses sen istemesen de diyecek. Bu şarkı eğer özleminizi biraz tetiklediyse, aklınızdan birileri geçtiyse, bu anneniz de olabilir, sevgiliniz de. Arayın bir halini saatini sorun, bir seni seviyorum deyin. Bakın nasıl çözülüyor her şey.

0: Klassik-Hallöö.
1: Bir insan sizce birini en fazla ne kadar sevebilir? Ya da bir sevdayı anlatacak en büyük cümle nedir? İşte Sinan Özen o cümleyi kurmuş sanırım. Sevdasını yeryüzündeki en kutsal sevgiyle kıyaslamış. Hani bazen birine bakarsınız da onda o çocukluğunuzdaki güveni, o karşılıksız şefkati bulursunuz ya. İşte o an dersiniz, ey benim sevmeleri anneme benzeyenim. Sinan Özen anneme benzeyenim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resimleri'nin bugün de sonuna geldik. Hani dedik ya, yarın anneler günü. Aslında her gün onlara edilen o en büyük dua aynıdır. Sana bir şey olmasın. Bizim canımız yansa geçer. Biz uykusuz kalsak sabah olur ama o sarsılmaz limanımıza, o en büyük sevdalarımıza hiçbir şey olmasın. Dünyanın tüm kederi bize gelsin ama onlara, o dualarını üzerimizden eksik etmeyenlere asla zeval gelmesin. Sinan Özer'in o yürekten feryadıyla veda ediyoruz bugün size. Dünya yıkılsa da, her şey bitse de tek duam sensin diyecek. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Ve unutmayın, hayatta her şeyin telafisi bir şekilde vardır. Yeter ki gönül almayı bilelim. Sinan Özen, Sana Bir Şey Olmasın şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşmak üzere. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Balar Resitali

İşte gidiyorsun yabancı gibi. Gideni ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Tanrı'ya yalvarmak benim

0: vardı. Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocukların

0: Daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizza

0: Pizzayı tek fiyata al.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek, Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği açıklanmıştı. Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan tarihlere göre ödemelerin 20-26 Mayıs arasında yapılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarında insandan insana bulaşabilen nadir Andes türünün tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası küresel riskin düşük, gemideki yolcu ve mürettebat için riskinse orta seviyede olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Başkan Seçer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ortak bir değer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim hepimizin" dedi, belediyelerin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Seçer mesajında, "Yalnızca kendi çocuklarına değil dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı. Toplam 216 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Reklam tanıtır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık

tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: marka aracın klima, kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
7: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamiri

0: yerini manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane radyo Mersin efendim.

0: Damar denince damarın tek adresi
1: Mersin FM.
0: Hep damar, full damar.
2: Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar

Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza.

0: şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim şarkımız. Alıp götürürdü seni salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler, her şeye rağmen özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanlışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.
1: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlık

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
5: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez.

gider gitmez içmekle arkadaş, sen de yanmışsın.

saçlarım beyazlaşmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstüm. İçtiren mi var? İçtiren mi var arkadaşım?

0: gider orada bekler.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar, full damar.

verecek mi kardeş bilmedim. Gelip gittin hesabımı görmedin. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Umutlarım kaldı kardeş yarına. Bilemez ki insan çıkar yana. Zoruna mı gitti kardeş zoruna? Bilemez ki insan çıkar yarına. Sen yine de sar umutlarını. Derdim çoktur kardeş benim az.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Aracınızda

0: Zik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ateş dolar, su yanar, benim yerimde olsan. Ateş dolar, su yanar,

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301.

0: 0324 323 2301.
1: Müjde Mezitli Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
7: Damardan kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Gökçe, iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve birlikteliğimize başlıyoruz sevgili dostlar. Bendeniz Fırat, olan birlikteliğiniz şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin, dileklerimizi iletiyoruz. Az önce oradaydım. Vallahi bir güzel cağ kebabını yedim. Yemeyenleriniz varsa

0: Mutlaka gitmelisiniz. Atayurt Kavşağı'ndan U dönüşü yaptıktan sonra Feyzo'nun hemen yanında arkadaşlar. Silifke Atayurt'ta Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı. Sevgili değerli işletmecisi Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Ve şu dakika itibariyle radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar, iyi geceler dileklerimizi gönderiyoruz. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara Allah kolaylıklar versin efendim. Direksiyon başında, direksiyon sağlayan tüm şoförlerimize, minibüsçülerimize, taksicilerimize Allah kaza bela vermesin. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin dileklerimizi ilettikten sonra güzel bir şarkıda startımızı verelim. Ömer Karaca. Ardında yaralı bir kalp bıraktın radyonuzda sizlerle olacak. Vallahi şöyle baktım mesajlara, bizim dinleyicilerimiz. İzleyicilerimiz gerçekten çok dakik. Gerçekten çok dakikler. Yani reklamı duydular, duydukları anda patır patır mesajlar düşmeye başladı. Birkaç kişi hariç vardı zaten. Birkaç kişi haricinde. Onlar da zaten muhtemelen yapması gereken kuralı bilmedikleri için daha öncesinde atmışlar. Onları silmek zorunda kaldık. Zaten bir iki taneydi. Ama dediğim gibi saatler tam süre zamanı gösterdiği an itibariyle mesajlar düşmeye başladı. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz diyelim. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında da burada olacağız. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var. Orayı sakın unutma. Unutma gülüm, unutma. Sakın unutma.
1: Evet, güzel bir şarkıda startımızı verdik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Eda Nur Yılmaz'a bırakacağız. Evet, Gönül Dağı dizisini izleyenler varsa bu türküyü mutlaka iyi bilirler. Ben Poyraz Babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Beli Arslan ve kardeşi Mert Alış, Vesat Demir Yılmaz, Hasan Zerbeloğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar, ben Mutlan Esra Ece, sıradaki parça eşim Salih Ecir için gelsin demiş dinleyicimiz. Selam, ben İlkay Abukan, sıradaki parça eşim Özlem Abukan'a gelsin. İyi yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Semaya ve Sibel'e Biricik kızlarından çok çok selamlar. İkisini de çok seviyorum, bir an önce yanımızda olsun demişler. İyi akşamlar, ben Çınar Başbuğ. Baba kokusu başkadır, senin yanındayken beni kollarının arasında aldığın tüm acılar son bulur. Dertlerim biter, hayat neşeyle devam eder. Sen benim bir tanecik babamsın, canımsın, her şeyimsin. Seni çok seviyorum Aslan babam. Sıradaki bütün şarkılar babam Kürşat Öze armağan olsun demiş. Ve amcam Emrah Gezgin'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Karanlık dünyamda tek ışığım kızım, seni çok özledim. Bu akşam yayınlayacağınız bütün parçalar özlediğim kızım Burcu İlhan'a armağan olsun. İyi yayınlar, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Sevgili Mustafa Durmaz abimiz bir cevapsız sesli arama yapmış ama Mustafa abi maalesef telefon gibi kullanamıyoruz biz, bu WhatsApp'ı açamıyoruz. Sadece gelen mesajları okuyabiliyoruz. Yani sesli mesajla gönderseniz dinleme gibi bir şansımız yok maalesef. Selamlarımızı gönderelim tüm mesaide çalışan emekçi kardeşlerimize, şoförlerimize, abilerimize. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.
5: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

güzel bir türkümüzü geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Eyüp Han gelecek şimdi. Radyomuza konuk olacak. Ekmeği Kazanmak Zor isimli o güzel yorumuyla. Selam Fırasra'daki şarkı Bediran İbili'den Burak Çetinkaya, Sefa Çetin, Nuri Eser, Eren Özdemir, Çağla Işık, Erol Üşenmez ve Ömür Kara'ya armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Eylül Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Ben iyiyim, beni düşünme. Ben seni öyle seviyorum ki sensiz olmuyor gülüm. Her zaman kalbimde yaşıyorsun. Güzel gözümü beyik. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Seni seviyorum demiş. İyi akşamlar aşkın Nur Yengi'den. Serserim şarkısını Tarık Akan için dinletebilir misiniz? İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz ama maalesef şarkı çalamıyoruz arkadaşlar. Sadece sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan ediyorsunuz. İyi akşamlar Fırat Fernat'a, Yurttan Hüseyin Çelik. Sıradaki parça Can Parçam, Bile Ancelik ve İlkay Abukan, Mert Alıç. Atakent'ten balıkçı Halil kardeşime gelsin, kolay gelsin yayınlar demişler. Eyvallah, selamlar olsun. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsininle savaşacağım. Sen bu dünyaya, dünyada uğruna savaş verilebilecek en değerli şeysin. Canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öze gelsin demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, ben Sudan Öner. Sıradaki tüm şarkılar çok değer verdiğim Burcu İlan ve Zehra Türkiye gelsin. Sizleri çok seviyorum. Geceniz güzel olsun demişler. Hayırlı akşamlar eleyenler, ben İsa Demir. Sıradaki bütün parçalar çok değer verdiğim abi Mustafa Altun ve Atuncu. Dostum kardeşim Efecan Cano. Evet, Cana ve Kerem. Arkadaşlar şu isimleri kısaltmayın böyle. Yasak yani. Bunları okuyamıyoruz yani. Rumuz kullanmayın. İsimleri kısaltmayın lütfen. Türkçe karakterleri bozmamamız gerekiyor.

0: Biz burada kamu hizmeti verdiğimiz için yasak yani bu tarz şeyler. Evet, Kerem Mert, Erdal Gezer kardeşler, Davut abi, Adaralı Kenan, Ali Furkan, Salman, Mehmet Ali Mustafa'ya gelsin. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, geceniz güzel olsun demişler.
1: Kıymet yok bu garip anda insanca.
0: Ben Çağlanur, hasretinin infazında asılı cümlelerim. İstersen sana susuklarımı tek bir kelimede birleştireyim. Özledim, sıradaki şarkı Doğan Demir Yılmaz'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Eyüp Han'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: to selam, damara devam. Damarsa damar, işte o kadar.
1: Hep damar, full damar.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi.

0: yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33-33 Yeni Hal civarında.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Su hayat.

0: Su Hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Güzel bir Bedihan Gökçe şiiriyle sizleri baş başa bırakacağız ama öncesinde mesajları paylaşalım. Selam, ben Mehmet Ali Esra'daki şarkı kardeşim Beysat Demir Yılmaz ve İlkay Abukan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, sıradaki parça ben Nihat Bal'dan. Hastane odalarında şifa bekleyen hastalarımıza armağan ediyorum demiş. Tüm hastalara acil şifalar dileklerimizi gönderelim. Eşinden canından çok sevdiğim Emrah Kezgin'e gelsin.
8: Aşkım.
7: Sen benim umudum, sen benim nefesim, sen benim her şeyimsin. Benim bir tek dünyam var, o da seninle bir tanem. Bir nefesi kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana. Seni seviyorum, kalbimin sahibi demiş. Mazhar Kör'den Burcu İlhan'a gelsin. Seninle tanıştığımız günden beri hayatım bambaşka bir anlam kazandı. Gülüşüne karanlık gecelerim aydınlandı. Seninle en ağır yüklerim hafifledi. Sen benim kalbimin huzurlu başımın tacısın sevdiğim demiş dinleyicimiz mesajında. Merhaba yayınlar, tüm güzel şarkılar İlkay Abukan'dan Neşe Özlem Abukan'a gelsin. Özlemek sevmenin bir parçasıdır. Fakat insan sadece yüreğinden sevdiğini özler. Seni çok özledim demiş dinleyicimiz mesajında. Merhaba sevgili Veli Şimşek'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Sıradaki parça Kürşat Okurlu'dan Veli Ançelik, Ali Asaf, Ahmet Şukur, Zeynel Abidin Uyar, Sezai abime gelsin demişler.
8: Mobilyan takım.
7: Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'nin sessizliğinde güçlü duran kardeşim Ahmet Kurt'a selam olsun. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun gönlümüzün yolu hep sana çıkar. Bu şarkı özlemin rüzgarıyla sana ulaşsın. Kalbine umut kalsın. Mert Alış, Yasin Şahin. Oktay Demirezen, Emrah Eskioğlu, Tuğraş Alışkan, Deli Ançelik, Eyüp Oktay, Berafet Gedik için Ahmet Kurt'un bütün dostlarına sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki tüm güzel şarkıları sevdiğinden Alparslan Güven'e gelsin. Sen Allah'ın verdiği en değerli hediyesin. Seni çok özledim, Allah'a emanet iki gözüm demiş. Tam mesajı okurken aynı mesajı tekrardan gönderdin. Eğer bu mesajı açmamış olsaydım senin mesajın en sona gidecekti. Haberin olsun sevgili kardeşim. Bu sefer mesajın sonlara doğru okumuş olacaktı. O yüzden ilk mesajınızı attınız ya arkadaşlar. İkincisinde hiçbir şey yazmayın ki bir an önce sırası gelince okusun. Çünkü ben mesajları en aşağıda ilk gelen sıraya göre başlıyorum okumaya. Sonra yukarı doğru çıktıkça, ama siz yazdıkça ne oluyor? Sizin mesajınız en sona düşüyor.
8: Tamammış, üzülmüş.
7: O yüzden dikkat edin bunlara ki sonra mesajımız okunmadı diye yazıyorsunuz.
8: O çizmen boyunu aştı bu gece.
7: Evet, güzel bir şeyle sizleri baş başa bırakacağız. Bedirhan Gökçe bu gece diyecek. Sonrasında birliklerimiz devam edecek Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
5: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
9: Mersin FM 104.6.
8: Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece.

Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi? İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kafımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

0: olmuş, üşümüştüm de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.
1: Fırat yayında.

0: İlk saatimizi yavaş yavaş sonlandırmaya doğru giderken sevgili dostlar, Bediran Gökçe'yi uğurladık. Güzel bir Ferdi Tayfur yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Ferdiciler hazırdır inşallah. Az sonra mesajlar sonrasında vereceğiz coşkuları kolonlara. Her tarafı inleteceğiz Ferdi Tayfur'la. Sıradaki şarkı Muzaffer Kartal ve İsmail İkinci'ye gelsin demişler. İyi akşamlar kardeşim Ali İhsan Solak için ve arkadaşlarım Hasar Köre Yusuf Ali için. Sıradaki şarkıları çalar mısınız demişler. Merhaba Sançelik'ten Bilhan Çelik'e gelsin. Sıradaki parça geçmişin telafisi yoktur ama geleceğinin inşası geçmişin dersiyle mümkündür demişler. Sıradaki şarkı Muzaffer Kartal ve İsmail İkinci'ye gelsin demişler. Evet arkadaşlar, bir tane arkadaşımız yazmıştı. 30 tane numaradan mesaj attık diye, umarım bu o numaralar değildir. Aynı mesaj olursa atlayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın, iyi yayınlar. Dost seni karanlıkta yalnız bırakmaz. Sıradaki tüm güzel parçalar Silifke'de bulunan abilerim Sefa Çetin ve Ahmet Kurt'a gelsin demiş dinleyicimiz. Antalya'dan selamlar, ben Perihan. Sıradaki güzel şarkılar canım abilerim Erol Üşenmez ve Cihan Çakı'ya gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alışın'a seni çok ama çok seviyorum sevdiğim demiş. İyi yayınlar, ben Fatma Çelik. Fırat Bey, saatin 8 olmasını iple çekiyoruz. Dört gözle sizi bekliyoruz. Canım oğlum Belihan Çelik, seni çok seviyorum demişler. Vallahi ben de bekliyorum. Saatler 20 olsun da program başlasın. Şöyle bir kafa dağıtalım, terapi yapalım. Selamlar olsun sizlere. Özlem'in dili olsaydı yüreğim sana ses olurdu. Ben susardım, o konuşurdu. Biricik oğlum Belihan Çelik demiş sevgili ablamız. Yine 30 tane mesaj atmıştınız ya arkadaşlar. Atlıyorum sizin mesajınızı. Selamlar olsun sizlere. Vallahi hakikaten de 30 kişi oturmuşlar, böyle video çekmiş atmışlardı bana. 30 kişi oturmuşlar, bizleri dinliyorlar. Mesaj okunacak diye ilk defa dinliyorlar muhtemelen ki. Mesaj okunmadı diye farklı farklı numaralardan gönderdiklerini söylediler. Ben de diyeceğim bir tanesini okuyacağım. Ondan sonrasını silmek zorundayım çünkü bir sürü mesajımız var. İyi akşamlar yayınlar, ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu. Canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez için, çok sevdiği değerli abisi Ömür Karaya için. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin, ayrıca sizlere gelsin yayınlar demişler. Teşekkürler. Merhaba, iyi akşamlar, mutlu yayınlar. Ben Mithat Alpaltın, öncelikle sağlıklı sıhhat dilerim sana demiş. Eyvallah, benden de sizlere selamlar olsun. Adana'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki şarkıları abim Mustafa Alpaltın, kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Yusuf Kaya, Musa Askay, Lokman Yeşil Yurt, Masar Kör ve değerli yeğenim Hakkı Yuntar için gelsin demişler. Değilim ki yıllardır beraberdik. Haydi bakalım Ferdiciler, hazır mıyız? Radyolarınızın sesini yükseltin, hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin efendim. 104.7

0: Yancın mıyım? Ferdi Tayfur sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Merhaba, ben Emre Çimen. Sıradaki parça Emre Çimen'den Veli Anceli'ye gelsin. Şimdiden teşekkürler demişler. Eyvallah kardeşim. Arka arkaya yazmışsın, yazmışsın, yazmışsın ama hiç yazmasaydın daha da önceden okunacaktı mesajın. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Silifke'de bundan dayım Mehmet Güney adına çalarsanız sevinirim. Yeni bir ateş söndürür başkasının yaktığını. Yeni bir acıyla hafifler eski bir ağrı. Yeniler Fırat Bey, sıradaki parça gece vardiyasında çalışanları ve Mustafa Durmaz'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin bakalım tüm gece vardiyasında çalışanlara, kolay gelsin. Selam yayınlar, ben İzmirli Tuğçe. Sıradaki şarkılar Aslan İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin demişler. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan Eyüp Okay ve arkadaşları Mahmut İnalkaç, Kuşu Ömer, Yalçın. Evet, Yalçın Çınar ve Abdülkadir Keskin ve Adanalı Süleyman Özen dayısına gelsin. İyi çalışmalar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Harun Silifke'deki oğlum Emir Nafiz için Müslüm Gürses'ten Evlat şarkısını istiyorum. Allah'a emanet olun demişler ama maalesef şarkı çalamıyoruz. Sıradaki tüm şarkılar sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Güzel bir Devran Çağlar yorumu. Sensiz yaşamaya alışacağım. Radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında buradayız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

düşmese de benim dilimde seni unutmaya çalışacağım. Kalbin titrese de hep hasretinle sen.

0: Aleyküm selam damara devam.
1: Gülbe, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
0: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle mesajlara bakalım, bayağı bir yoğunluğumuz var. Son gelen mesajı hafızaya yazdık. Bu saatten sonra gelecek olan mesajı okuyamayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok fazla bir mesajımız var ve son 50 dakikalık zaman dilimin içerisine girdik. Sonra mesajlar yetişmiyor arkadaşlar. Fırat abi, zindanlar soğuk, üşütür elbet. Özgür günlerde görüşürüz canım abim. Batuhan Serdar, Murat Serdar, Ertuğrul Serdar, Adem Yüksek Yayla, sizleri seviyorum demişler. Evet, kısa kısa atlamak zorundayım. Mesajları sıradaki şarkı Muzaffer Kartal ve İsmail Ekinci'ye gelsin demişler. Selam, ben Sevim Serdar. Canım ailem, sizi çok özledim. Babam Murat Serdar'a, abim Ertuğrul Serdar, kardeşim Batuhan Serdar'a, yengem Seda'ya, sıradaki tüm parçalar gelsin demişler. Ben Refika, sıradaki şarkı oğlum Nuriye ve arkadaşlarına, kızım Özgül'e gelsin demiş dinleyicimiz. Merhabalar Fırat Bey, yayınlar sıradaki şarkı İlkay Abukan'dan eşi Özlem Abukan'a gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem, iyi ki hayatımdasın, seni çok özledim demiş. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir, sıradaki güzel şarkılar canım eşim için armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum, seni çok özledim, sıradaki tüm güzel şarkıları sevdiğimi ve kızım Aselina'ya gelsin demiş. Evet, diğer kısmı atlayacağım artık. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Kerim Kör, sıradaki tüm şarkılar Burak Temel, Kemal Beyazıt, Mustafa Alfaltun ve yeğenlerim Doğan Demir Yılmaz'a, Kürşat Öz, Emrah Gezgin, Bayram Öztürk, Mustafa Zehir, Kayhan Şenhanlı, Alperen Şahin ve Aslanoğlu Masar ve Görkem'e, Görkem Kör'e armağan olsun demişler. Evet arkadaşlar, artık şu dakika itibariyle mesaj göndermiyorsunuz. Yoğunluğumuz çok fazla, bunları bitirmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra gelen

0: mesajları okumayacağım, bilginiz olsun. Şu dakikalar itibariyle çok iyi bir radyo dinleyicimiz var bizim. Sevgili Nazende ablamız, Nazende Çelik ablamız. Bizleri dinliyormuş, sesimize kulak veriyormuş. Bu güzel şarkıyı kendisine armağan ediyoruz. Selamlarımızı gönderim. Ellerinden öpüyorum ablam. Allah sana sağlık, sıhhat versin inşallah. Ayrıca bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim. Sevgili değerli işletmecisi Samet Yaşar'a selamlar olsun buradan. Kolay gelsin dileklerimizle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin FM 104.6.

Agora Meyhanesi ve Muazzez Ersoy'u radyolarınıza konuk ettik sevgili dostlar. Merhaba yeniler, ben İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin demiştim. Necim'in sıradaki şarkıyı. Evet, bunu okumuştuk zaten. Merhaba Hüseyin.

0: Hacı'dan Veli Ançeli'ye gelsin. Evet, geri kalanını atlayacağız. Bu mesajı da atlıyoruz. Yine bu mesajı atlayacağız çünkü okuduğumuz mesaj 30 tane gönderdik demişlerdi ya. Sıradaki parça Natalia Sandal'dan bugün doğum günü olan Ömür Kara'ya armağan olsun. Hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin, iyi çalışmalar, sizleri severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere. Doğum günü kutlu olsun sevgili dinleyicimizin. Sıradaki parçaya kardeşlerim Mert Alıç, Ali Taş, Oktay Demirezen, Ahmet Kurt, Veli Ançelik, vedalar hafızalarda değil kalplerde yaşar demiş sevgili kardeşimiz. Gaziantep AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanlığından Musa Erkaska, Silifke Radyo'ya iyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Silifke'de bulunan oğlum Ferdi Erkaş'a, hanım burada bulunan Ahmet Erkaş'a, gelinim Duriye Erkaş'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. Gaziantep'e de selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan için gelsin. Her gelen seni soruyor nereye gitti diye. Herkes seni arıyor. Bilmezler ki kalbimdesin her daim demiş sevgili dinleyicimiz. Selamım. Evet, İbrahim Tatlıses, namı değer imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Selam olsun diyecek.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: selam damara devam.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

bir saray, ada başı.

0: hakikatana selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
1: Selam olsun. Selam olsun. İmparator Yorumu radyonuzda sizlerdir sevgili dinleyenler. Güllü ile birlikteliğimize devam edeceğiz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sıradaki parça. İyi akşamlar. Sıradaki şarkılar Muzaffer Kartal ve İsmail İkinci'ye gelsin. Sizi seven kardeşiniz demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Yusuf Bediran Arslan, Mersin Tarsus Cana Tökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'de bulunan Bilentur Lojistiğin sahibi Mehmet Şerif Biciş ve Hüseyin Arslan'a gelsin sıradaki şarkılar demişler. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Azal Ocakçı, sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı'ya gelsin. İstediğin kadar uzağa git, hep aynı gökyüzünü paylaşacağız canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, bu mesajımızı okumuştuk. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan abim Ümit Çeker'e gelsin. Hayatlar düşüşte olsun da hayaller hala hayatta demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, ben Tahir Sarı, eşim Ayşegül Sarı, oğullarım Sami Sarı, Samit Sarı. Sıradaki şarkıyı yeğenim Veli Anjelik için armağan ediyoruz demişler. Güllü ile sizleri baş başa bırakacağız ve ben hala diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Mesaj göndermiyorsunuz, listemiz maalesef dolu ve az sonra son yarım saatimize gireceğiz.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Harvey Esk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Harvey Esk.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

ben hala Güllü radyonuzda sıcak kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Azer Bülbül alacak. Vallahi hep rahmetlilerden gidiyoruz var ya. Sıradaki şarkı Reşat Ücüler, Cihan Göçmen, Mustafa Benekşe ve Emrah Yıldırım'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki parçayı Emirhan Cindolu, İbrahim Kum ve Fırat Aydın'dan çok sevdiğimiz Ömür Kara'ya armağan olsun demişler. Selamları yayınlar, sıradaki şarkılar eski İzmirli Bayram Öztürk, Doğan Demir, Yılmaz, Mustafa Alpaltun, Emrah Gezgin, Musa Askay, Mahmut Han, Mehmet Şerif Biciş, Efecan Karadiken ve Adanalı'ya gelsin. Yokluğunuzla rüzgar esse bu da... Size yeter, teşekkürler, İzmir'den sevgiler demişler.

0: Ato selam damara devam.
1: Hep damar, full damar.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Müjde Mezitli, müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
10: Fırat

0: Son 23 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla mükemmel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Öncesinde mesajları paylaşalım. Abi ben Miraç, sıradaki şarkı benden abim Bediran İbili'ye armağan olsun demiş sevgili Miraç kardeşimiz. Selami Yener İzmir'den gelip de Silifke'de bundan Bayram Öztürk, Kürşat Öz, Masar Gör, Yusuf Kaya, İsmail Temuçin, Hüseyin Arsan ve Oktay Ocakçı'ya gelsin demişler. Sıradaki şarkı Yakup Acaksız'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin Yener, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan canım abim Lokman Yeşilyurt ve kıymetli dostları İsmail İkinci, Mustafa Alpaltun, Burak Temel, Uğurcan Yılmaz ve Uğur Dağ. Sertan Ünal Can Taşkara'ya armağan olsun demiş. Selam sıradaki parça, evet bunu okumuştuk zaten, atlıyoruz. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam abim ben Arda Karal, sıradaki şarkı kralım Ömür Karay'a amcam, can parçam Acun Karal ve abilerim Durasan Say, Güneydoğan, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez, Onur Budak için armağan olsun demiş. İyi akşamlar sıradaki tüm parçalar, evet bunu da okumuştuk zaten, es geçiyoruz. Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım, Sibel Can, Eskidi Her Şey. Mesaj göndermiyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorum hala mesajlar geliyor ve niye okumadınız diye yazıyorsunuz. Dediğim gibi mesaj sayfamız dolu. 3 şarkımız kaldı. 3 şarkıda yetiştirebildiğim kadarını yetiştireceğim. Yetiştiremediğimde kalacak artık, kusura bakmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Harbedene göre değil, harbedenler arayız.
1: Eyvallah. Mersin efendim.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.

Valla çok güzel bir şarkı Sibel Can yorumuyla dinledik sevgili dostlar. Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar. Merhabalar, çok affedersiniz. Bir istek daha bulunacağım. İsminin birini eksik yazmışım. Ben Erdem Kurt, Silifke'deki kardeşim Ahmet Kurt ve dostları Ahmet Takan ve Ali Taş'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Muzaffer Kartal ve İsmail Ekinci'ye gelsin demişler. Merhaba, sıradaki tüm parçalar Candan Öte abilerimiz Muzaffer Kartal için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben bir istekte bulunmak istiyorum. Nihat ve Ali Rıza arkadaşlarım için tüm sıradaki şarkılar armağan olsun ve radyo dinleyicileri için gelsin. Özellikle senin için de gelsin. İyi akşamlar. Alem Dursa, Mustafa Durmaz demiş. Mustafa emmimize, abimize selamlarımızı gönderelim. Hayırlı nöbetler, kolay gelsin. Allah kaza bela vermesin. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Can, size sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.

0: selam, damara devam.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.

Allah Allah var ya, Müslüm Baba rahmetliye bu güzel şarkısını anmış olduk sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sondan bir önceki şarkımız Orhan Gencebay. İyi akşamları, yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkımız

0: Kardeşim Çağrı Yusuf Işık'tan, tek abisi Mustafa Uysal Sarı için istiyorum. Yan yana olacağımız en güzel günleri abim demiş. İyi akşamlar, yayınlar diyorum. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Çağrı Yusuf için, Yusuf Işık için gelsin demiş dinleyicimiz. Emrah Gezgin'den Mazhar Köre, Durasan Say, Doğan Demir Yılmaz, Kürşat Öz, Mustafa Aydın, Ankara'da bayram için gelsin demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı sesini duymayı dört gözle beklediğim canım eşim Kadir Çelik'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkıyı kahramanım canım babam Kadir Çelik'e armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sen de seversin. Sonrasında da son şarkımıza karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban. Allah'ına.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız sevgili dostlar. Cansever, terk etmek ne kadar kolay, radyonuzda sizlerle olacak. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Kardeşim hayırlı işler, ben Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar İkizler Suat ve Fuat için gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selam Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Mert Bakar, sıradaki parçalar. Babam Çetin Bakar'a gelsin. Seviliyorsun, özleniyorsun Çetin Bakar. Allah'a emanet ol, seni çok özledim. Allah'ım senin yokluğunu vermesin babam diyerek mesajını sonlandırmış. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Hasret Kokulu işim Çetin Bakar'a ve kalbimden tek gerçeğim olan oğlum Mert'ime gelsin. Sizi çok seviyorum aşklarım, iyi ki varsınız. Tek kelimesiniz seviliyorsunuz demiş. Çiğdem bacımız, selamlarımızı gönderelim. Sevgili Çetin kardeşimize de buradan selamlar olsun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi. Hayırlı geceler. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim abilerim Muzaffer Kartal, İsmail Ekinci için gelsin. Cansın abi demiş sevgili kardeşim. Eyvallah, selamlar olsun Mersin'e. Bugünlükte birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem, bir hesam olduysa affola diyorum. Tekrardan görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. Bu arada da katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına sevgili Samet Yaşar'a teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı onlara ve ekibine armağan olsun. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'a arkadaşlar. Gitmediyseniz, tatmadıysanız mutlaka gitmeniz gereken bir yer.
1: Selam, damara devam.
2: Harbiden'e göre değil, harbidenler arayız.
1: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

Alıştım kalleşçe çekip gidene. Alıştım bu kahpe bozuk düzene. Alıştım dost gibi görünenlere. Alıştım, alıştım. Elimde değil ama alıştım.

istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme. Sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığımı. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yanılarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Sevsen gidemezdin. Sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın. Seven ne yapmaz? Git, git bu ateşte beni kül etmez, yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.

Daha çabuk, daha acele. Koş başka kollara koş, güle güle. Sen de unutursun adımı bile. Biz ne vefasızlar görmüş adamız. Hep aynı hikaye, hep aynı masa. Sen git bu şarkıyı başka yerlerde çal. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığıma. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yarınlarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız.

satırları okudum dinlece. Üstüne gözyaşlarım vardı. Bir daha

İşinden sürüklendim, hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile tatmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak bir yer de kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Yar ben seni bu duygularla sevdim. Söylesene suç mu ettim? Ben sana kıyamadım.

dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin? Bazen soruyorsun neden durdun?

olacak? Neredesin şimdi nerede? Bak düştüm ben ne hallere. Demedim unutmayı, söz geçmiyor gönlüm.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Bugün yine yağmurlu bir güne uyandık ve hala devam eden bir yağmurla birlikteyiz. Ya bu yaz ne zaman gelecek ya? Gelsin bir an önce, olmuyor böyle. Zaten yağmur oluyor, hemen biz bir melankoli, böyle bir karamsarlık anında duygu değişimleri yaşıyoruz burada. Sanki hiç ağır arabesk çalmıyormuşum gibi daha da böyle ağır ağır şeyler çalışım geliyor ama yok, yapmayacağım ya. Zaten hava kapalı, biz de kendimizi iyice kapatmayalım, hiç gerek yok. Sarı sonbahar. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ularştırabilirsiniz. 0530 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0530 8273 66 66. Sizler bizlerle mesajlarınızı paylaşın. Bizler de sizlerin mesajlarınızı herkese paylaşalım. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Diyelim ve o zaman sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakayım.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Laf yok bilirsin hain yolları. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yolların. Giderken saçtığın hatıraları topluyorum ıslık dalıpta. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbim akşam çöküyor, içimden dünyalar.

0: insafı yok bilirsin hain yılların. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yılların. Sensizlik ne uzun bir gece. Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım kahretsin. Güneşimi yitirmişim karanlıklarda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgiselinde Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Şimdi günün tam ortasındayız. Sabahın telaşı geride kaldı. Akşamın planları da henüz başlamadı. Tam da şimdi kendimize dönmenin zamanı. Biraz yavaşlayacağız, biraz dinleyeceğiz. Çünkü belki de en çok buna ihtiyacımız var. Ne olursa olsun gün bize ait. Olanlar oldu, olmayanların işte planlar daha yapılmadı ama... Ne olursa olsun dediğim gibi bize ait. O yüzden hiçbir şeyin canımızı sıkmasına da izin vermeyelim. Biraz duralım ya. Zaten her şey yeterince yorucu ve koşturucu, zorlayıcı. Biraz müziklere odaklanalım. Biraz sakinleşelim istiyorum. Nasıl yaşayacağım? Demek ki bir aşkta. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakacağım. Senden bir hatıra diyecek. Senden bir hatıra saklayacağım. Mendilin varsa ver ağlayacağım. Senden bir hatıra saklayacağım. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayat hızla akıp giderken biz de peşinden koşuyoruz ama şu an tam bu anda her şeyi bir kenara bırakıp sadece bu güzel müziğe kulak verebiliriz. Çünkü bazen en iyi mola hiçbir şey yapmamaktır. Bayılıyorum ya. Hiçbir şey yapma. Bir güzel de müzik dinle.

0: Böyle. Bu kadar. Ama o an başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece müziğe odaklanacaksın. Başka türlü anlamı kalmıyor çünkü.
1: Kalırsam hasretle uyuyup bir daha hiç kalkmazsam sensiz bu.
0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz bizlere. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
1: Daha dün gibi
0: tanışmamız. Biz sanki doğuştan nişanlıyız. Ümit Besen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi belki bir masanın başındasın şu an, belki yoldasın, belki evde bizi dinliyorsun. Ama nerede olursan ol, dediğimiz gibi bu an sana ait, sadece sana ait. Günün ortasında küçük bir kaçış büyük, iyi bir his bırakır. Yani küçük deyip geçmeyin yani. O kadar iyi gelir ki bize aslında bu kaçış. O yüzden şimdi biraz kendimiz için dinleyelim bu güzel şarkıları. Bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca bizleri Mersin FM ve Sevgi Selin'de Ezgiler Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0: Ayrıca bugün çalacağım en güzel şarkıları Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibine ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri Cengiz İmren'le baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

bırakın. Bırakın bugün öleyim. Beni böyle kahredense bu zavallı kudüsteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez, vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mahpusluktan sorun hesabını. Bırakın, bırakın öleyim. Bırakın, can vereyim.

çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz yayınımıza. Bir mesajımız var, onu paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, ben Orkun. Arabada yoldayım ve sizi dinliyorum demişler. Özellikle bu saatlerde bu müzikler çok iyi geliyor. Selamlar, kolay gelsin. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız bizler için demişler. Çalmaz olur muyuz? Hemen koyduk. Peki sizler bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Belki bugün istediğiniz gibi gitmemiştir ya da tam tersine her şey yolunda olabilirse, dilerim öyledir ama ne olursa olsun dediğimiz gibi bu an sizin anınız, günün ortasında. Kendinize verdiğiniz bu küçük zaman belki de en kıymetli hediye olabilir sizler için. Kendinizi her zaman ön plana koyun, her zaman. Önce siz, başkası sonra. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderelim. Bu güzel şarkıyı da ayrıca kendilerine armağan etmek istiyorum ve sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Dinleyin geceler sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Bir mesaj almışım. Şimdi o mesajı paylaşacağım sizlerle. Selin Hanım, ben sizi radyo istasyonumuzda dinliyorum. Kahve içmek için anonsunuzu bitirmenizi bekliyorum. Kim acaba bu güzel mesajı paylaşan bizlerle? Hangi değerli dinleyici? Zeynep'e selamlarımızı gönderelim. Yok öyle ömrünü. Şimdi kahve dedi, bizi vurdu yani. En can alıcı yerimizden vurdu. O yüzden şimdi hemen sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Koşa koşa malum işte kahve içmemiz gerekiyor. Teklif Zeynep'ten gelince işte reddedemiyorum asla. Çok cezbedici geliyor bana. Bu arada bu şarkıyı da sabah uyanır uyanmaz söylemeye başladım. Nedense bana geliyorlar böyle arada, uyanıyorum ve arabeskle uyanıyorum. Neden ve nasıl bilmiyorum. Yazık bana, yazık bana. Uyanır uyanmaz da bu şarkı gelmez aklına ya. Bana, gün boyu da dilime dolanmıştı bu arada. Bana, o yüzden tabii ki sizlere de dinletmek zorundayım. Mecburum yani. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yaz gelecek. Yazık bana. İbrahim Erkal sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Üniversitesi'nin neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kalamıştık ama elimizden kaçırdık.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'inde Ezgiler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Mesai saatlerimizden dolayı sizi ancak gece dinleyebiliyoruz. Şu an canlı yayınınızı yakaladık. En güzel şarkıları başta kendime, daha sonra saygıdeğer abim Uğur'a armağan ediyorum. İşinin başında olan tüm emekçilere de selamlarımı gönderiyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gurbet Oğuz Yılmaz yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. Şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Verdikleri değerli destek için Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri Emrah'la baş başa bırakıyorum. Acılardayım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi bir dinleyicimizin mesajını daha paylaşacağım sizlerle. Sensiz geçen yıllarda sevginle büyüdüm, sabrınla güçlendim. Tez zamanda tüm mutluluklara kavuşmamızı ve tüm hayallerimizin gerçekleşmesini diliyorum. Mutlu yıl dönümlerimiz olsun, 5. yılımız kutlu olsun diğer yarım. En güzel şarkıları bize armağan ediyorum demişler. Allah mutluluğunuzu bozmasın inşallah diyelim. Ve selamlarımızı da gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Ayrılık olmaz sevdam. Ayrılık olmaz yüreğim. Kalbim buna dayanmaz ey sevdalım. Ayrılık olmaz ey Ceylan. Ayrılık olmaz Maralım. Ayrılığa budan dayanmaz. Bu can ayrılığa dayanmaz sevdalım. Bu can ayrılığa.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bazen bir şarkı hiç tanımadığın birinin elini omzuna koyması gibidir. Anlıyorum der ve aynı zamanda yalnız değilsinler. Şimdi eğer bugün anlaşılmaya ihtiyacınız varsa bırakın bu güzel şarkılar sizlere eşlik etsin. Çünkü bazen kelimeler yetmiyor. Kelimelerin yetmediği o boşluğu da biz şimdi bu güzel şarkılarla dolduruyoruz işte. Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım ve sonra sizleri İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakacağım. Selin Hanım, ben Murat Çukurova İnşaat'tan selamlar, programınızın takipçisiyiz. Bizler için de İmparator'dan bir şarkı çalın demişler. Yalan, çalmaz olur muyuz? Yalan, selamlarımızı

0: gönderelim ve kolaylıklar diliyorum sizlere. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yalan. Seni sevmediğim yalan. İbrahim Tatlıses, namı değer İmparator. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin FM.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Şarkının girişini duydunuz mu? Harika ya, bayılıyorum. Zaten şarkının girişi de genelde kendini belli ediyor bu arada. Diyorsun ki bu şarkının kötü olmaması, kötü olması imkansız olmaması, yani çok. Çok zor, çok çok. Bunu ben girişiyle mahvedenler serisine alayım ya. Şu an çok kafama yattı bu ara. Bu arada beni Sevgi Selin Dezgiler Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz. Yaşama, ölmekte hazin geliyor. Ve eğer şimdi koşuşturmacanın içinde kaybolduğunu hissediyorsan yalnız değilsin. Sevinç. Ama unutma, bazen sadece bir şarkı bile seni sana geri getirebilir. İşte şu an tam o yerdeyiz. Her şeyi bırakın, sadece şarkıya odaklanın. O kadar güzel ki. Evet, o zaman şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Hazin geliyor. Hakan Taşıyan yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında bendeniz Zeynep Babalar Resteli programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda sizlerle birlikte arabeskin efsane seslerinden harika eserler Babalar Resteli'ni dinleyeceğiz. Evet, günün ilk resitalini Müslüm

Gür Ses'ten dinleyeceğiz. Kuruttum senin şefkatinden. Ama önce yarın biliyorsunuz ki Anneler Günü, bazıları için bir çiçek, bazıları için sıcacık bir sarılış. Ama bazıları için sadece gökyüzüne bakıp iç çekmek demek. Kimimiz o şefkati dizinde buldu, kimimiz ise sadece hayallerinde kuruttu gözyaşlarını. Tıpkı Müslüm Baba'nın o ciğer yakan feryadında da dediği gibi, bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttun anne. Bugün bu programı annesinin kıymetini bilenlere, özlemiyle yanıp tutuşanlara ve sevilmek ne demek unuttum diyen tüm o mahzun çocuklara adıyoruz. Evet, ilk şarkımız da Müslüm Gürses'ten gelecek. Annem diyecek. Öncelikle kendi annem olmak üzere bizi dinleyen tüm annelere ve siz dinleyicilerin annelerine armağan ediyorum bu şarkıyı. Müslüm Gürses, Annem diyecek. Ve evet, yarın maalesef ki yayınımız olmadığından dolayı bugün Anneler Günü'nü kutlayalım. Hepinizin Anneler Günü kutlu olsun. Umarım tüm annelerin değeri biliniyordur. Seni seviyorum anneciğim.

dedik, yüreğimizi bir kenara bıraktık ama hayat maalesef devam ederken bazen en çok güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor dostlar. O en sevdiğimiz şehrelerin aslında ne kadar da sahte olduğunu görüyoruz. Belki de bu dünyada karşılıksız, çıkarsız ve aldatmadan seven tek varlık sadece annelerdi. Onlar da gidince ya da biz onlardan uzak düşünce hayatın o sert rüzgarına karşı çok savunmasız kaldık. Şimdi Müslüm Baba acımıyorsan diyecek. Madem bu hayat bize anne kucağı kadar şefkatli davranmadı, madem yollar hep yokuş çıktı, o zaman biz de kendi kalemimizi kurar, kendi derdimizle baş başa kalırız. Eğer sevginin hakkını veremiyorsan bize sakın acıma diyelim. Müslüm Gürses Acımıyorsan şarkısıyla sizlerle birlikte. Ardından da kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde buluşalım.

0: Resitali, resitali devam edecek, devam edecek. Babalar resitali, babalar resitali devam ediyor, devam ediyor.
1: Reklamların ardından yine geldik işte buradayız. Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'yle sizlerleyiz. Yarın anneler günü. Hani o her gördüğüne güvenme, her duyduğuna inanma diyen o mübarek sesler var ya. Meğer ne kadar haklıymışlar değil mi? Bizler hayatın heyecanına kapılıp bize bir şey olmaz diyerek kulaklarımızı tıkadık o sözlere. Gözümüz kör, kulağımız sağır oldu. Bir hayalin peşinden koştuk ama sonunda ne oldu? Ferdi babanın da dediği yere geldik. Bu tersine dünyada sevgimize karşılık bulamadık. Aldanan yine biz olduk. Şimdi ise diz çöküp o şefkate sığınma vakti. Anne duy sesimi diye haykırırken aslında kaybettiğimiz o masumiyete sesleneceğiz. Hatasını anlayıp da annesinin o bitmek bilmeyen bağışlayıcına sığınanlara gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur anne duy sesimi diyecek.

anne duy sesimi.

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde Hüzün Sokaklarından geçmeye devam ediyoruz dostlar. Yarın Anneler Günü dedik. Kimileri için bayram sofraları kurulurken, kimileri ise o en güvenli limanları anne kucağın çok uzaklarda arayacak. Hani bir söz vardır ya, anne gidince ev artık sadece dört duvardır diye. İşte o duvarlar üstümüze gelince kendimizi o sopsoğuk sokaklara atarız. Ama Ferdi Baba'nın da dediği gibi, o sokaklar da artık bildiğimiz gibi değildir. Bir zamanlar annemizin elinden tutup yürüdüğümüz, dizimiz kanadığında koşup ona sığındığımız o yollar, şimdi sadece birer viranedir. Adı sokak taşlarına kazılı hatıraların arasında, köşe başlarında o şefkatli gölgeyi arayacağız. Anne doğası çekilince üzerimizden bu koca şehir, bu kalabalık sokaklar insanın üstüne bir katil gibi yürür mü? Yürür dostlar. Ama unutmayın da anne doğası bakidir. Ne olursa olsun, kaybetsek bile onu, anne doğası bakidir. Bir kez edildi mi o sizi tümüyle korur. Anne sıcaklığını artık sadece sokak lambalarının soluk ışığında, eski hatıralarda arayanlar ve bulanlara gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur bizim sokaklar diyecek. Sensiz mahzun kalan tüm sokaklar. Ferdi Tayfur bizim sokaklar şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Classically.
1: Hani o ayağının tozu cennet kokanların gününde hayatta her şeyin bir bedeli, her emeğin bir karşılığı vardır. Ama bir tek onların hakkını ödemeye ne ömür yeter ne de kelimeler. Canımız uğruna feda etsek, saçının tek bir teline kurban olsak yine de o büyük şefkati ödeyemeyiz. Şimdi mikrofonu o gür sesiyle yürekleri titreten bir başka ustaya, Adnan Şenses'e bırakacağım. O hepimiz adına o mübarek ellere, annelere seslenecek. Dünyayı gördüğüm gözümsün annem diyecek. Eğer yanınızdaysa gidin o elleri öpün, seni seviyorum deyin. Eğer uzaklardaysa bir sesini duyun. Çünkü bu dünyada yar dediğin, o sarsılmaz liman dediğin sadece ve sadece annendir. Tabii eğer ulaşamıyorsanız da bir dua edin onlar için. Adnan Şenses Annem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak.

Bazen hayat bizi öyle yerlere savurur ki bir anlık öfkeyle en sevdiğimizi unuttum diyebiliriz. Belki araya mesafeler koyarız, belki de o şefkatli ellerin kıymetini bir süreliğine gölgeleriz. Ama Adnan Şenses'in o devleşen sesinde de dediği gibi, insan özünden, can parçasından kaçabilir mi hiç? Sen istemesen de, kapıları kapatsan da, o özlem var ya, o özlem, bir şarkının sözünde gelir bulur seni. Bir resim karesinde, bir gece yarısı sızlayan vicdanında yeniden canlanır her şey. Biz ne kadar unuttuk desek de aslında her gece o gözlere bir damla yaş olup düşen yine de biziz.

hatasını bilip geri dönmek isteyenler için, beni sormasan da ben seni seveceğim diyebilenler için. Evet, bu şarkı onlar için gelecek. Adnan Şenses sen istemesen de diyecek. Bu şarkı eğer özleminizi biraz tetiklediyse, aklınızdan birileri geçtiyse, bu anneniz de olabilir, sevgiliniz de. Arayın, bir halini saatini sorun. Biz seni seviyorum deyin. Bakın nasıl çözülüyor her şey.

insan sizce birini en fazla ne kadar sevebilir? Ya da bir sevdayı anlatacak en büyük cümle nedir? İşte Sinan Özen o cümleyi kurmuş sanırım. Sevdasını yeryüzündeki en kutsal sevgiyle kıyaslamış. Hani bazen birine bakarsınız da onda o çocukluğunuzdaki güveni, o karşılıksız şefkati bulursunuz ya, işte o an dersiniz. Ey benim sevmeleri anneme benzeyenim. Sinan Özen anneme benzeyenim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resimleri'nin bugün de sonuna geldik.

dedik ya, yarın anneler günü. Aslında her gün onlara edilen o en büyük dua aynıdır. Sana bir şey olmasın. Bizim canımız yansa geçer. Biz uykusuz kalsak sabah olur ama o sarsılmaz limanımıza, o en büyük sevdalarımıza hiçbir şey olmasın. Dünyanın tüm kederi bize gelsin ama onlara, o dualarını üzerimizden eksik etmeyenlere asla zeval gelmesin. Sinan Özer'in o yürekten feryadıyla veda ediyoruz bugün size. Dünya yıkılsa da, her şey bitse de tek duam sensin diyecek. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Ve unutmayın, hayatta her şeyin telafisi bir şekilde vardır. Yeter ki gönül almayı bilelim. Sinan Özen, Sana Bir Şey Olmasın şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşmak üzere. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.